Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Aliler Türküsü ile başlıyoruz. Zeynep Başkan sizinle.

Tokat yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Sadık Doğanay ve Ahmet Başar'dan alınan türküyü Ali Haydar Gül söylüyor. Bir güzeli methedeyim.

Sahariyeli Aşık Veysel'den alınan Sivas türküsüyle devam ediyor. Nazmiye Özgül Coşkun söylüyor. Bir ulu ağaçtan bir yaprak düşse.

Müslüm Ağbaba ve Davut Sular'dan alınan türküyü Ahmet Murat Atalay'dan dinliyoruz. Gel aslım sorarsan ben bir niyazım.

0: TRT Türkü.
1: Sehariyeli Devran Baba'dan alınan Erzincan türküsüyle devam ediyor. Reyhan Ediş söylüyor.

Seher Yeli programımız Musa Eroğlu'ndan alınan bir Mersin türküsüyle devam ediyor. Bulut bulut üstüne, Adile Kurt Karatepe söylüyor.

Sesli Haliyle programının daha sonuna geldik. TRT Antay Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Dereyi Aşağı, Musa Eroğlu sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesine kale almıyoruz, tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kalas'la genişleme ve göçten sorumlu iki Avrupa Birliği komiserini kabul etti. Görüşmelerin ardından yayınlanan ortak basın açıklamasında Türkiye'nin aday ülke statüsü üzerine vurgu yapılarak Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemi üzerinde duruldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tüm kalbinde durmaktadır, dedi. CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel, bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Emniyet teşkilatı ile ilgili yeni yasal düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle emniyet müdürü kontenjanları yeniden belirlenecek. Sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise 110 TL oldu. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken, Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi

çadırlarda kalıyor. Pakistan'ın Lahore kentinde bir dershanenin çatısı çöktü. Yaklaşık 40 öğrenci enkaz altında kaldı. İlk belirlemelere göre 14 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin ise ağır yaralandığı açıklandı. Gana'nın başkenti Akra'da yaşanan sel felaketinin etkisi devam ediyor. 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı şehirde kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Wimbledon'a dünya 28 numarası Enli'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Lee'yle karşılaşacak. Saat 14'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Belirti Türkü'de sabah.
1: Günaydın değerli TRT Türkü dinleyicileri, hoş geldiniz İstanbul'a. İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah başladı efendim. Hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz ekip olarak. Bugün programı Ahmet Şenses hazırladı, yapımcımız ve kumanda masasında teknik yönetmenimiz İhsan Bulut sesimizi ulaştıracak. Her ikisinin de ellerine sağlık diyorum şimdiden bu güzel program için. Ve spikeriniz ben Muammer Demiröz efendim. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Temmuz ayının ilk günü, güzel, sağlıklı bir gün. Ay olsun diyorum. Güzel günleriniz, hayırlı işleriniz olsun diyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, tekrar hoş geldiniz. Programımız içinde malum yol ve hava durumunun ayrıntılarına yer veriyoruz. 7.38 civarında, sonrasında da 8'den sonra da sizden gelen istek, görüşleri ve dileklere zamanımız yettiğince buradan sesiniz olup paylaşacağız, yer vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz programımız içinde. Tekrar hoş geldiniz sevgili TRT Türkü dostları. Diyarbakır türküsüyle sizleri selamlıyoruz. Celal Güzel Ses'ten derlenen türküyü Tülay Ağgil söylüyor. Ayvanda yatana olan.

Antalya türküsüyle Ahmet Turan Şan sizlerleydi. Erdal İyiöz'ün Halit Saygan'dan derlediği türküyle bir kilo kestaneyi aldım 50'ye dedi. Saatimiz 7.15, TRT Türkü'de sabah Mücella Atan'ın söyleyeceği Yozgat Akdağ Madeni türküsüyle devam ediyor. Nida Tüfekçi'nin Aysel Sezer'den derlediği türküyle sizlerle Mücella Ata. Yandan oyna, yandan oyna.

Soner Özbilen sizlerleydi. Rumeli türküsüyle Mehmet Özbey'in Agim Gürses'ten derlediği türküyü söyledi. Bir evler yaptırdım Ramize'm. Saatimiz 7.24. TRT Türkü'de sabahta sırayı Sevinç Sarı alıyor. Burdur Altın Yayla türküsüyle sizlerle olacak sanatçı Salih Urhan'ın Kadir Türen'den derlediği türküyü söyleyecek. Penceresi dilmeden...

0: Celal Güzel sesten derlenen Diyarbakır türküsüyle Bahattin Karakoç'u dinledik. O yârimin damından hoplayamadım. Saatimiz 7.30. TRT Türkü'de sabah yol durumuyla devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında Tem Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecektir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. Kilometreleri arasında köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13-16. Kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6-9. Kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Nurdağ-Islahiye-Hassa yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak verilmektedir. Alaca-Zile yolunun 19-23. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Turhal-Zile yolunun 41-47. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bingöl-Solhan yolunun 8-12. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ofçaykara yolunun 19. kilometresinde bulunan T4 tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılmakta olan aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır ve Karamanlı Yeşilova yolunun 41-44. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
1: Yol durumu.
0: Yol durumunun ayrıntılarını paylaştıktan sonra programımız Şanlıurfa yöresinden Urfalı Balağ'ın türküsüyle devam ediyor. Münevver Özdemir yorumuyla sizlere sunuyoruz efendim. Dağdır yar, dağdır.

Kırşehir yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Neşet Ertaş'tan derlediği türküyü Sebahattin Gülümser söyledi. Suda balık oynuyor. Saatimiz 7.40. Programımız Van yöresinden Sema Kaya Doğan'ın söyleyeceği türküyle devam ediyor. Türküyü İlhan Erten, Sami Yılmaz Türk'ten bestelemiş, derlemiş. Zap suyu derin akar.

Osman Özdenkçi'nin Hacı Ali Hancı'dan derlediği Azeri türküyü İmran Koç söyledi. Seher vakti sen tarlaya giden de. Şimdi Trabzon Maçka türküsü var sırada. Cemile Cevher'in Hüseyin Dilaver'den derlediği türküyü Özlem Üngör söylüyor. Terazi tartayırım.

Ahmet Tozu söyledi, Kerkük türküsünü. Helli'den dağlar kamış. Saatimiz 7.52. Programımız Azeri türküyle devam ediyor. Adile Kurt Karatepe geliyor mikrofona. Arakçının mendedir ceyran.

0: Saatimiz 8'i 1 dakika geçiyor. Sizlere çok güzel, çok güzel iki türkü armağan ettik. Önce Kırşehir türküsüyle Özlem Özdemir sizlerleydi. Deniz Dalgasız Olmaz dedi. Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği türküyü söyledi. Az önce de bir Adana türküsüyle Ali Çakar'ı dinledik. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği türküyü söyledi. Yandı Çukurova yandı dedi. Evet, programımız TRT Türkü'de sabah hava durumuyla devam ediyor efendim.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Çanakkale çevreleri ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Muş, Bingöl, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle. Marmara bölgesi, Bursa 34 derece, Çanakkale 36 derece, İstanbul ve Kırklareli 33 derece. Ege bölgesi, Afyonkarahisar 33 derece, Denizli 39 derece, İzmir ve Muğla 35 derece. Akdeniz, Adana 34 derece, Antalya 33 derece, Burdur 35 derece, Hatay 31 derece. İç Anadolu, Ankara ve Konya 34 derece, Eskişehir 35 derece, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz, Bolu ve Kastamonu 33 derece, Bartın 38 derece, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 35 derece, Rize 28 derece, Samsun 30 derece, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum 27 derece, Kars 25 derece, Van 26 derece, Malatya 34 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 38 derece, Gaziantep 39 derece, Mardin 36 derece ve Şanlıurfa 40 derece.
1: Hava durumu.

0: TRT Türkü.
1: Hava durumunun ayrıntılarını aktardıktan sonra programımız peş peşe iki Kerkük türküsüyle devam ediyor. İşte bunlardan ilki Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Güzecioğlu'dan derlediği türküyü Aliye Kılıç yorumuyla sizlere sunuyoruz. Ay dolanaydı, gün dolanaydı.

Saatimiz 8.11. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'de Sabahta İslam Radyosu'ndan canlı olarak sizlere sesleniyoruz. Mesajlarınıza göz atalım. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili TRT Türkü dostları, zamanımız yettiğince de buradan paylaşacağız. Gürol Seçilkara Muğla Yatağı'ndan selamlamış. Hemşehrilerine armağan ediyor ailesine. Osman İnan Ankara'dan TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türküyü armağan ediyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlamış. Yayın ekibine, ailesine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Selami Kabakçı Nikser'dan bize merhaba demiş. Mustafa Kına Kayseri'den aramıza katılmış. Şu anda radyo su başında dinleyen TRT Türkü dinleyicilerine, mesai arkadaşlarına ve yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Suna Koçak bizim kadim dinleyicimiz, eksik olmasın birbirinden kıymetli güzel mesajlarla aramıza katılmış. Didim'den Suna Koçak, teşekkür ediyoruz mesajları için. Sıradaki türkü de Suna Koçak ve sevdiklerine armağan olsun. Serpil Demirci yayın ekibini selamlamış. Suna Koçak, teşekkür ediyoruz. Bütünüyle yapımcımız Ahmet Şenses, İhsan Bulut teknik yönetmenimiz ve bendeniz Muammer Dinbirözü selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Selam olsun, armağan olsun sıradaki türkü. Bakıyorum, Serpil Demirci günaydın, mutlu sabahlar demiş. İzmit'ten selamlamış. İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlar, sağlık günler diliyorum demiş. İbrahim Özü Doğru günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Yılmaz Can Türk Giresun Espiye'den selamlar sevgiler demiş. Dostlarına armağan ediyor. Osman Özdemir Başakşehir Güvercintepe'den selamlamış. Sıradaki türküyü Amasya Gümüşhacıköy ilçesindeki yakınlarına armağan ediyor. İhsan Özdoğan Nevşehir Gülşehir'den aramıza katılmış. Kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın. Yakınlarına armağan ediyor, dostlarına. Zeki Özceyran da Alanya'dan selamlamış. Arkadaşlarına ve yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Şimdi Makbule Kaya gelecek mikrofona, Uşak türküsüyle Yüksel Ayhan'ın İbrak Mehmet'ten derlediği türküyü söyleyecek. Evrenköy'ün alt yanında bostanı.

Mardin türküsüyle Nihat Erdağ sizlerleydi. Yola çıktım Mardin'e, dedi sanatçı. Bakıyorum mesajlarınıza sevgili dinleyiciler, kimler nereden ulaşmış bizlere, hemen paylaşmaya devam edelim. Zamanımız yettiğince Mehmet Çay, Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden selamlamış. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar, sevgiler, günaydın demiş. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Sefai Özdemir, Bartın Çayırköy'den selamlamış. Mersin'deki torunlarına armağan ediyor. Mustafa Telli, Kayseri'den günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü, uzunca bir lise var, dostları ve arkadaşlarına armağan ediyor, torunlarına da. İdris Şen, Giresun Bulancak'tan selamlamış. Sıradaki türküyü, aileme, dostlarıma ve hemşehrilerime armağan olsun demiş. Ali Yavuz, günaydın, hayırlı sabahlar, Yalova'dan selamlamış. Eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü, Ömer Akaryalı, Sakarya'dan iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Ahmet Dinçkan, Tekirdağ'dan günaydın. Selim Onay, Denizli Yatağı'ndan selamlamış, günaydın demiş. Mehmet Dayı, Uşak'tan iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Bekir Gültekin, Kayseri'den selamlar, mutlu günler. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve Zonguldak Çatalazı'ndaki yakınlarına armağan ediyor. Seçkin Sarıçiçek ve bakıyorum Sivas Zara'dan aramıza katılmış, iyi dileklerle. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. Rasim Salçuk, Orhan ile Altıntaş Mahallesi'nden selamlar, TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sıradaki türkü. Şimdi bakıyorum, Orta Anadolu türküsü var sırada. Muzaffer Sarı Söze'nin Sarı Recep'ten derlediği türküyü Gülşen Kutlu yorumuyla dinliyoruz. Bağlamamın düğümü.

Giresun yöresinden Ahmet Yamacı'nın Osman Kalyoncu'dan derlediği türküyü İbrahim Can'dan dinledik. Giderken bize uğra. Ümit Sağlam, Dinar Hacıbeşirli'den selamlamış. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yayın ekibine ve gurbetteki hemşehrilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Hasan Hüseyin Bakır, Afyon İsçehisar'dan selamlamış. Zeki Gün, Burdur Esenler'den aramıza katılmış. Ali Aydoğdu, Trabzon'dan selamlamış. Sıradaki türkü hemşehrilerine armağan ediyor. Fatih Çelebi, Kahramanmaraş'tan selamlar, iyi yayınlar demiş. Dostlarına armağan ediyor. Abbus Bakır, Hatay Antakya'dan selamlamış. Sıradaki türküyü eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Abbus Bakır, Hatay Antakya'dan. Bakıyorum. Ahmet Uzal, günaydın demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin. Halil Albayrak, Samsun İlk Adım'dan selamlamış. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Ahmet Göğebakan, Konya Bahçesaray'dan selamlamış. Murat İşi Sağlam, Nide Kemerhisar'dan günaydın. Sıradaki türküyü eşine armağan ediyor. İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Veli Özdemir, günaydın demiş. Adıyaman'dan selamlamış. Taceddin Kulak, Bolu Mengen'den günaydın. Akif Arsan, Kocaeli Gebze'den selamlamış. Hayırlı sabahlar demiş. Osman Filizi, Bayındır, İzmir Bayındır Söğüt Ören'den hayırlı günler demiş, teşekkür ediyoruz. Turgut Eren, günaydın, Eskişehir'den selamlar demiş. Hemşehrilerine armağan ediyor. Osman Çokyaman, Van Erciş'ten selamlamış. Gülden İbiş İmamoğlu, Denizli'den aramıza katılmış. Hakan Yeşil, İzmit'ten TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü Yılmaz Kaygısız, Burdur'dan selamlamış. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Şimdi Nuray Hafiftaş gelecek mikrofona. Tekirdağ Şarköy türküsüyle Yücel Paşmakçı'nın Hasan Karayer'den derlediği türküyü söyleyecek. Yarım Hava.

Nevin Akol'un derlediği Siirt türküsünü Ali İbicek söyledi. Yastığı kuş tüyünden. Bayram Gökçen Fethiye'den selamlamış, ailesini armağan ediyor. Fahri Özdemir, Osmaniye'den günaydın, hayırlı sabahlar. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ndeki görev yapan...

selamlamış. Ailesine armağan ediyor. Gürol Yavuz Eskişehir Miyalıçık'tan bize merhaba demiş. Sıradaki Türkiye ortak olmuş. Rıza Güneş Bartın'dan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Ahmet Arsan Çanakkale Biga'dan merhaba demiş. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlamış. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar, ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Mustafa İçer Osmaniye Kadirli'den sevgiler. Gürcan Hüspal Mersin Silifke'den merhaba demiş, günaydın. Sıradaki türküyü babasına ve yayın ekibine armağan ediyor. Şaban Günhan Eskişehir'den selamlamış, ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Yaşar Özdemir günaydın demiş, hayırlı sabahlar, Kütahya Tavşanlı'dan selamlamış, dostlarına armağan ediyor. Hamza Akkurt İstanbul Pendik'ten günaydın, hayırlı sabahlar. İlyas Özdemir Trabzon Çaykara'dan aramıza katılmış. Sıradaki Türkiye ortak olmak istemiş, armağan olsun. Şimdi Kayseri türküsüyle mikrofona Semra Bağcı geliyor. Nida Tüfekçi'nin Mehmet İşveren'den derlediği türküyü söylüyor. Yeşil İpek Bükeyim.

Saatimiz 8.49 sevgili dinleyiciler. Evet, keyifli bir türküyle Bülent Aslan sizlerleydi. Bülent Aslan Trabzon Beşikdüzü türküsünü sizler için söyledi. Kazım Gürsoy'un Hava Gürsoy'dan derlediği türküyü söyledi. Yeni yaptım evimi. TRT Türkü'de Sabah İslam Radyosu'na canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi sırada bir Muğla Köyceğiz türküsü var. Hamdi Özbay türküsünü Oğuz Doğan Cengiz söyleyecek. Bu türküyü de bu sıcaklarda dağlarda ekmeğini taştan çıkaran iş makinesi operatörü Hayati Öztürk ve o iş kolunda çalışan işçilere, emekçilere armağan ediyoruz ve Hasan Öztürk Muğla yatağından kadim dinleyicimiz, arkadaşımız, dostumuz, ona da ve sevdiklerine de armağan olsun. Evet, Oğuz Doğan Cengiz söylüyor Muğla Köyceğiz türküsü. Ortaca'da evimiz.

Saatimiz 8.55. Emine Akmeşe'yi dinledik. Kırklareli türküsüydü. Faruk Yılmaz'dan derlenen türküyü söyledi. Abre Süleyman'a. Adem Aşkı Çanakkale Biga Sarı Sıvat Köyü'ne selam olsun demiş. Armağan olsun sıradaki türkü. Hüseyin Şahin Almanya Gelsen Kirşen'den aramıza katılmış. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Yusuf Siyah Gönen Konya Çumra'dan selamlamış hemşehrilerine ve dostlarına armağan ediyor. Hasan Ceylan Aydın'dan aramıza katılmış. İbrahim Kavaoğlu Ayvalık'tan kucak dolusu selamlar. Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ndeki yakınlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü Huriye Özer Niğde'den selamlamış. Mutlu bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlar. İyi günler kolay gelsin demiş. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlamış. Torunlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü Yusuf Karagök Karakök Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden hayırlı sabahlar selamlar iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin demiş. Eksik olmayınız. Sıradaki türküyü ve hemşehrilerine dostlarına armağan ediyor Yusuf Karakök. Müjgan Kızılkaya İzmir Karşıyaka'dan aramıza katılmış. Aileme ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Sıradaki türküyü Aziz Aydınlı Sinop Bayovat'tan hayırlı sabahlar. Savaş Özata İzmir'den günaydın. Kezban Kafalı Burdur'dan günaydın. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü hemşehrilerine armağan ediyor. Niyazi Akpınar, Darende Yavuzlar Mahallesi'nden yazıyorum demiş. Sıradaki türküyü yakınlarına ve dostlarına armağan ediyor, ailesine de. Murat Şükür Gezze'den selamlamış. Mahmut Üstün'de Isparta Yalvaç Kuyucak Kasabası'na hayırlı sabahlar selamlar. Mehmet Acarca Antalya Güzelova'dan selamlamış. Kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Yöntem Burdur Bucak'tan selam olsun demiş. Sıradaki türküyü dostlarına yakınlarına armağan ediyor. Gülden Kaymak'ta Edirne'den İstanbul'da selam olsun. Kolaylıklar diliyorum demiş. Sıradaki türküyü de dostlarına ve TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Şimdi Hediye Karabağ dinleyeceğiz. Kilis türküsüyle Mazlum Nusret Kılıçkıran'ın Aslan Sazcı'dan derlediği türküyü söyleyecek. Dama vurdum bir tepik.

Zilli Damaş'a Darbuka, Rumeli Deli Orman türküsüydü. Rüstem Avcı'nın kendisinin derlediği türküyü, Osman Usta'dan derlediği türküyü sizler için kendisi yorumladı. Zilli Damaş'a Darbuka dedi. Veysel Doğrul, günaydın, hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler demiş. Manisa Kula Ortaköy'den aramıza katılmış. Nevzat Akı, Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın demiş. Güray Yılmaz, Çanakkale Ezine'den selamlar demiş, hayırlı sabahlar. Torunlarına ve aile üyelerine armağan ediyor özellikle Güray Yılmaz. Armağan olsun sıradaki türkü. Sedat Süel, Datça'dan şu anda bize ulaşıyor. Aramıza katılmış. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü torunlarına ve kızlarına armağan ediyor. Datça'dan Sedat Süel, armağan olsun. Namık Uras Nidebor'dan selam olsun demiş. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Önder Tokur, günaydın, iyi yayınlar demiş İstanbul Sarıyer'den. Haşim Varol Sakarya'dan aramıza katılmış. Yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Erdoğan Avcıbaşı, Manisa Şamar Köyü'nden günaydın demiş. Osman Köz Termekozluk Mahallesi'nden dostlara selam olsun diye aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Muradiye Günhan, Eskişehir'den selamlar. Sıradaki türküyü ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Mehmet Kalaycıoğlu, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler demiş. Bilecik'ten merhaba demiş. Sıradaki türkü armağan olsun. Turan Akman Erkılıç, kadim dinleyicilerimizden teşekkür ediyoruz. İyi dileklerle aramıza katılmış. Sıradaki türküyü dostlarına ve sevdiklerine armağan edelim. Turan Akman Erkılıç'a. Mehmet Turan, Kahramanmaraş Avşin'den selamlar. Hemşehrilerine armağan ediyor. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar. Ayas Yumurtalık'tan selam olsun demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. İsmail Yetişken de Karabük Safranbolu'dan aramıza katılmış. Hemşehrilerine armağan ediyor. Sıradaki türkü. Şimdi Çankırı Çerkeş türküsü var sırada. Neşe Dilekçioğlu sizlerle olacak, sizler için söyleyecek bu güzel türküyü. Çıra çattım, yanmadı.

Saatimiz 9.13 sevgili dinleyiciler. Mustafa Kemal Şimşek sizlerleydi Kayseri türküsüyle. Ahmet Yamacı'nın Ali Ulvi Erandaş'tan derlediği bu harekette güzel türküyü sizler için söyledi. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçebekli'nin günden sevgiler demiş. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü ailesine ve hemşehrilerine armağan ediyor. Emine Atamer günaydın demiş. Trabzon'dan selamlamış. Sıradaki türküyü yakınlarına ve sevdiklerine armağan ediyor. Ayhan Ozan Zonguldak'tan selamlar sevgiler. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Leyla Çabuk Ordu'dan aramıza katılmış, dostlarına armağan ediyor.

Ramazan Özünlü, Afyon, Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca köyündeki babasına ve yakınlarına armağan ediyor Ramazan Özünlü. Sebahattin Konal, Giresun Dereli Tandere Yaprak Yaylası'ndan bizi selamlamış. Kolay gelsin demiş, teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Soner Koç, hayırlı sabahlar demiş İzmir Gazi Emir'den. Armağan olsun sıradaki türkü ona da. Muttalip Koçak, Sinop Ayancık'tan selamlamış. Serap Çölkuşu günaydın. Osman Çayır, İstanbul Ok Meydanı'ndan günaydın. Hayırlı sabahlar demiş torununa ve yakınlarına armağan ediyor. Özgür Aldemir günaydın. Mersin'den selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz ona da. İsmet Köktü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü Kapadokya'daki yakınlarına armağan ediyor İsmet Köklü. Şimdi bakıyorum, Semra Algül gelecek mikrofona. Şanlıurfa türküsüyle Mehmet Özbey'in Mustafa Savaş'tan derlediği türküyü söyleyecek. Kara Köprü Narlık'tır.

Sivas Yöresi'nden bir türküyle Hüsamettin Subaşı sizlerleydi. Atakan Çelik'in Bekir Hıdıroğlu'dan derlediği türküyü söyledi. Yükledim, göçemedim. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın demiş. Rıza Yakın Bafra'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü eşine ve aile üyelerine armağan ediyor. Ergün Tontu, Darende'den hayırlı sabahlar ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Ergün Tontu. Naim Bostan Anamur'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor o da. Adem Öçal İstanbul Esenler'den selamlamış. Hasan Güçlü Konya Kuru'dan aramıza katılmış. Eşine armağan ediyor. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan hayırlı sabahlar demiş. Selamlamış. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den günaydın. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine, yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. Turgut Azman, Bursa Keres'ten selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve çalışanlara armağan ediyor. Halil Ergin, günaydın Gebze'den selamlar demiş. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin demiş. İyi dilekleri için teşekkür ediyoruz. Mustafa Fenercioğlu, günaydınlar Antalya'dan selamlamış. Durak Çağatay, hayırlı sabahlar Erzurum'dan selam olsun demiş. Davut Güreç, Kayseri'den aramıza katılmış. Sıradaki türküyü yakınlarına, dostlarına armağan ediyor. Murat Odabaşı, İstanbul Avcılar'dan selamlamış bizi. İyi dileklerle çok teşekkür ediyoruz mesajı için, yayın ekibini selamlamış. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Güzel bir gün, sağlık ve esenlikler diliyorum diye eklemiş Murat Odabaşı. Teşekkür ediyoruz, armağan olsun sıradaki türkü Murat Odabaşı ve sevdiklerine. Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den selamlamış. Sezgin Daşdemir günaydın Kütahya'dan aramıza katılmış. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki türküyü kızlarıma ve eşime armağan eder misiniz demiş. Severek armağan olsun. Sezgin Daşdemir ve ailesine, TRT Türkü dinleyicilerine. Şimdi Çimen İpekçi alıyor sırayı. Hatay Antakya türküsüyle Bir Dalda İki Kiraz.

Emin Turgay'ın Halil Beydilli'den derlediği Gaziantep türküsüyle Ali Demirhan'ı dinledik. İğne attım tarlaya dedi. Saatimiz 9.32, programımızın da sonuna yaklaşmaktayız sevgili dinleyicilerimiz. Mesajlarınıza bakmaya devam edelim. Bakalım kimler nereden ulaşmış. Malik Yapar Berlin'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü türkü dostlarına armağan ediyor. TRT Türkü dinleyen dostlarına armağan ediyor ve Hacı Bektaş halkına da armağan ediyor. Yakınlarına, dostlarına Malik Yapar Berlin'den armağan olsun. Asiye Arıoğlu, günaydın Didim'den. Şu anda Didim'de kamptalarmış. Asiye Arıoğlu sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor ve şu anda orada konaklayanlara da armağan ediyor. Asiye Arıoğlu sıradaki türkü armağan olsun. Zeki Gül, Eskişehir'den devreye selam olsun demiş. Tevfik Şentürk, Akçabat'tan selamlamış. Cengiz Tilkioğlu, Muğla Yatağı'ndan bizi selamlayan bir diğer dinleyicimiz. Selam olsun, iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Erdal Öztürk, Edremit Akçay'dan selamlar, sevgiler, günaydın. Bir türkü istemiş, listemize zamanımız olursa değerlendirelim, yoksa sıradaki türküyü de Erdal Öztürk ve sevdiklerine armağan edelim. Tuncer Erol, Eskişehir'den selamlar, iyi yayınlar. Mehmet Ali Akyıldız, Trabzon'un Araklı Kayacık köyüne selam etmiş ve sıradaki türküyü armağan ediyor. Fikret Dikmen, Niğde'den günaydın. Yaşar Karaca, Bilecik Yenipazar'dan hayırlı sabahlar diliyorum demiş, ailesine armağan ediyor. Sıradaki türkü. Yusuf Usuer, iyi yayınlar. Konya Karabınar'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü armağan edelim. Emine Yarar, günaydın, hayırlı sabahlar. Safranbolu'dan selamlamış. Hakan Yılmaz aramıza katılmış. İyi dileklerle selam olsun. Sıradaki türküyü armağan edelim ona da. Maya Türköz, İzmir'den günaydın, mutlu sabahlar, selamlar, sevgiler, sağlıklı bir gün olsun demiş. Armağan olsun sıradaki türkü Maya Türköz ve sevdiklerine. Desti içinde Bekmez türküsüyle Tülin Berbergil geliyor mikrofona. Denizli Acıbayan türküsü, Özay Gönlüm'ün Paşa Osman'dan derlediği türküyü söylüyor.

Saatimiz 9.43. Onur Şen'i dinledik. Ah tren, kara tren dedi. Son bir kez mesajlarınıza bakalım. Şaban Dişli iyi dileklerle aramıza katılmış. Ramazan Kompir Çanakkale Can Yaygın Köyü'nden selamlamış. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan günaydın. Herkese

günler demiş. Hacı Ayaz Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden selamlamış bizi. Eşine, çocuklarına, hemşehrilerine armağan ediyor. Recep Kalkan Afyon İsçihisar'dan, Osman Çayır Ok Meydanı'ndan, İstanbul'dan aramıza katılmış. İlyas Aydın Ormanbeyliköy Tokat'tan selamlamış. Sıdıka Davukçu kadim dinleyicilerimizden İstanbul Dörtlement'ten selamlamış. Günaydın demiş. Trabzon'daki yakınlarına armağan ediyor. Selim Onay Denizli Yatağı'ndan merhaba demiş. Aramıza katılmış. Armağan olsun sıradaki türkü. İlyas Aydın da bizim bir diğer kadim dinleyicimiz. Aramıza katılmış. Ona ve sevdiklerine de armağan edelim. Uğur Heyberi Isparta Sinirkent'ten aramıza katılmış. Ona da ve sevdiklerine de armağan olsun sıradaki türkü. Erzurum türküsüyle şimdi Sebahat Aslan girecek. Selam olsun ona da buradan. Onun eşsiz güzel yorumuyla dinleyeceğiz bu türküyü. Yücel Paşmakçı'nın Mükerrem Kemertaş'tan derlediği türküyle dinliyoruz Sebahat Aslan'ı. Köprünün başlarında

Sevcan Orhan'dan dinledik. Hacer Obası'nı engin mi sandın? Programımızın sonuna geldik. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah burada sona eriyor. Sevgili dinleyiciler, dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Yine birlikte olalım. Programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı. Yapımcımız, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut sesimizi ulaştırdı. Spikeriniz ben Muammer Demiröz. Mikrofonun başında yaklaşık 3 saat önce sizlerleydim efendim. Güzel bir gün diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Mutlu, sağlıklı, iyi bir gün sizlerle olsun sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Ve sizleri Bedri Aysel ile baş başa bırakıyoruz Süryani türküsüyle. Hoşça kalın, esen kalın, TRT Türkü'de kalın.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kütahya Tavşanlı yöresinden Kaya Köyün Alt Yanında Değirmeni türküsünde geçen feyman ve sırça parmak sözcükleri. Kaya Köyün Alt Yanında Değirmeni. Benim de yârim şu düğünün feymanı. Nazlı kızı Hasan oğlana vermeli diyor türkümüz. Burada geçen feyman kelimesinin ahlakta olgunluk, çalışkanlık ve dürüstlük gibi anlamları vardır. Halk ağzında ganimet anlamında kullanıldığı da bilinir. Yine ulu, büyük veya itibarlı kişi anlamına gelen fahiman kelimesinin halk ağzında evrilmiş hali de olabilir. Türkümüzde de değerli, kıymetli, itibarlı anlamlarında kullanılmıştır. Sırça da parmaklarını boyaladın mı? Dizesindeki sırça parmak, sözlükte serçe parmak anlamındadır. Ancak türkümüzde ince, narin, küçük parmakları nitelemek için kullanılmıştır. Şimdi Mustafa Argun'dan derlenen bu türküyü Hale Gür'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz, tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, asırlar boyunca mazlum ve mağdurlara güvenli bir liman olduk ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet, kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, ifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise 110 TL oldu. Ankara-Niğde otoyol ücreti ise 925 lira olarak belirlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel

Meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında 52 bin sahipsiz sokak hayvanı olduğunu tespit etti. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52 bine ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa adıyla DOA Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi çadırlarda kalıyor. Türk milletinin yardım eli mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor. AFAD ve Türk Silah Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri Venezuela'da deprem bölgesinde gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor. Haberleri sunduk.

Hayırlı günler, mutlu sabahlar. İzmir'den Fatih Küçük Ertuğrul. Tüm TRT Türkü dinleyicilerine, güzel ülkemin güzel insanlarına ve biricik sevdiceğime Cevizin Yaprağı Dal Arasındayı dinletirseniz çok memnun olurum. İyi çalışmalar dilerim.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Sevincimiz, hüznümüz, hasretimiz, sevdamız sazımıza, sözümüze tutundu. Size kavuşmayı bekliyor sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun şefi Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, divanda Erkut Özkan, kavalda Halil Çokyürekli, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Gaz, Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu, sazımızla sözümüzle yurttan seslerden süzülüp gelen türkülerin eşliğinde programımıza birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. İlk olarak Talip Özkan'ın derlediği Aşağıdan Gelen Elin Galdursun türküsünü, ardından bağlı olarak yine Talip Özkan'ın Denizli yöresinden derlediği Dağların Başındayım türküsünü dinliyoruz. Mikrofonda İzmir Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu.

İhsan Öztürk'ün Kadir Akbaş'tan derlediği türküyü Gülseren Yıldırım seslendiriyor. Yüce Dağ'dan bir yol iner, gelir dolanı dolanı, bizim elin coşkun çayı, akar bulanı bulanı.

Nida Tüfekçi'nin Kütahya yöresinden derlediği türküyü Bahar Almaç'ın sesinden dinliyoruz. Meşeden gel asürmelim meşeden, dolan da gel damardını köşeden.

Mehmet Özbey'in Şanlıurfa yöresinden derlediği türküyü Züleyha Arancak seslendiriyor. Yar yüreğim yar, gör ki neler var.

Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan türküyü Erkut Özkan çalıp söylüyor. Açma zülüflerin yerlere karşı.

Erzurum yöresinden Talip Özkan'ın Kemal Kırmızı'dan derlediği türküyü Tuncay Kemertaş söylüyor. Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış, sallanıp gezdiğin yerler ah çeker.

Gürsoy Babaoğlu'nun Abdülvahap Said'ten derlediği türküyü Hakan Ünal seslendiriyor. Kahveciyem zarım yok, ben ağlarım yarım yok.

İçel Silifke yöresinden Hüseyin Say'dan alınan türküyü Asilhan Doğan söylüyor. Şu derenin uzunu, kıramadım buzunu.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programının sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun şefi Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, divanda Erkut Özkan, kavalda Halil Çokyürekli, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kaz, Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu. İzmir Radyosu Yurttan Sesler topluluğumuzun sesinden, Kars yöresinden bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Ardahan'ın yollarında, güller açıp bağlarında. İyiye, güzele, umuda uzansın yollarımız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın seyirci, sayın dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olayları ile ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi ve cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, asırlar boyunca mazlum ve mağdurlara güvenli bir liman olduk ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Erdoğan, geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet, kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine değindi. Rutte, Türkiye, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Sarı, görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Özel, bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özgür Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma bugün Ankara'da 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor. Duruşmada İmamoğlu davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Bu arada İmamoğlu davasında da 60. oturum yapılıyor. Bugünkü oturum dün savunmasına başlayan tutuklu sanık, eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın ilk yarısında 31 ülkeden 197 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. En fazla iade Gürcistan ve Almanya'dan gerçekleşti. Bakan Gürlek, suçla mücadelede uluslararası işbirliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede şehit olan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü içinse 110 lira oldu. Ankara-Niğde otoyolu ücreti de 925 lira olarak belirlendi. Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda sadeleşmeye yönelik yeni adımlar geldi. Buna göre 2023'te başlatılan döviz cinsinden mevduat ya da katılım fonlarının %2,5 kadar Türk lirası zorunlu karşılık tutma yükümlülüğü kaldırıldı. Banka, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını da 2'şer puan arttırdı. Yeni oran, vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda %32 olacak. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında 52 bin sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Canbolat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52 bine ulaştığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. Haberleri dinlediniz.

İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bize bizi anlatan, sevincimize, hüznümüze ortak olan türkülerimizi paylaşacağımız Türkülerle Gün Ortası programı başlıyor. Türkülere sevdalı bütün yürekleri yaklaşık 55 dakika sürecek beraberliğimize ortak olmaya davet ediyoruz. Bizler programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Afyon yöresinden bir türküyle başlıyoruz programımıza. Sabahattin Gülümser söylüyor. Kaynak kişi Abdullah Uluçelik, derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Afyon'un ortasında galesi, üzerinde vardır kızlar kulesi.

Gerçekten yürekten kutluyoruz. Çünkü TRT Türkü 17 yaşında. Sizlerle birlikte 17 yıldır türkülerimizin tadını çıkarıyoruz. Halk kültürümüzün zengin mirasını, türkü geleneğimizi milyonlar birlikte yaşatıyoruz. Geleneksel değerleri modern iletişim teknolojiyle buluşturan kanalımız her yaştan dinleyiciye ulaşarak türkülerimizin yeni kuşaklara da aktarılmasında görev üstleniyor. Bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yıl dönümümüz kutlu olsun. TRT Türkü'nün yeni yaşı kutlu olsun. Şimdi Nevşehir yöresinden bir türküde Özgür Eren'i dinliyoruz. Kaynak kişi Gündüz Haram Yemez, derleyen Neriman Altındağ Tüfekçi. Ağaçlıktan arar gelir, pınarlara sorar gelir.

Kerkük yöresinden bir türkü var sırada. Kaynak kişi Abdülvahit Kuzecioğlu, derleyen Nida Tüfekçi. Solistimiz Ferman Boran. Ağam Süleyman, paşam Süleyman.

Hüseyin Dilaver'den alınan Karadeniz yöresine ait bir türküyle ritmimiz yükseliyor. Zeki Süzergil'den dinliyoruz. Oy Trabzon, Trabzon.

Karadeniz'e devam ediyoruz. Türkülerle gün ortasına Cemile Cevher'den alınan bir türkü Tuba Ger söylüyor. Salına salına suya gidersin.

Saatimiz 12.34'ü gösteriyor. Türkülerle gün ortası TRT Türkü'de devam ediyor. Hareketli türkülerde devam ediyor. Eskişehir yöresindeyiz. Kaynak kişiler Ahmet Kızıl, Dilek Yılmaz, derleyen Ali Fuat Aydın, Perihan İpek Kentli seslendirecek. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar.

Ve şimdiki türkümüz Erzurum Pasinler yöresine ait türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Cafer Karımızı'dan derlemiş, Raci Alkır'ın sesinden dinliyoruz. Adalardan çıktım yayan, kardeş atlı bacı yayan.

Sırada Tekirdağ yöresinden bir türkü var. Rüstem Avcı seslendirecek. Saadet Karaca'dan derlenmiş türkü. İnce giyerim ince, pembe yakışır gence.

Hamdi Özbay'ın Emin Demirayak'tan derlediği Burdur Dirmil dolaylarından hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Selcan Kökçen Şahin söylüyor. Gidelim gidelim, nere gidelim?

Sevgili dinleyenler, Zeynep Hanlarova'dan alınan bir Azerbaycan türküsünde Bahattin Turan mikrofonda bu kez de. Sensiz uzun geceler yuhum çekilir, üstüme dünyanın odu tökülür.

Yöremiz Kayseri, kaynak kişi Ahmet Gazi Ayhan, derleyen Nida Tüfekçi ve Semra Bağcı'dan dinliyoruz. Salın da gel meydan kız görsün, Serpil de gel düşmanları ölsün.

Türkülerle gün ortasından bugünlük bu kadar sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben spikeriniz Sıla Koç. Yarın da aynı saatte türkülerle gün ortasını dinleyebileceğinizi hatırlatıyoruz. Son türkümüz Ağrı yöresinden İsmet Koçkar'dan derlenen türkümüzü Özcan Özger'den dinliyoruz. Sine sine sine sine ben giderim sine sine. TRT Türkü'nün 17. yılı kutlu olsun. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Bizim ellerden sizin ellere selam olsun sevgili dinleyenlerimiz. Bugün yine türkülerimizle geldik. Anadolu'nun güzel türküleriyle geldik. Huzurlarınıza sizinle buluştuk. Dağların yankısında, ırmakların şırıltısında, aşıkların telinde yaşayan türkülerimiz, yüzyılların biriktirdiği acıyı, sevdayı, umudu bize taşımaya başlayacak birazdan sevgili dinleyenlerimiz. Elbette türkülerimiz vasıtasıyla. Selma Atalar hazırladı programı. Emre Fidan sesimizi size ulaştıracak isim. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Arşivden seçtiğimiz bir türküyle başlıyoruz. Bir Tokat türküsüyle başlıyoruz programa. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldun? Sevdaya mı uğradın? Kıvırcık Ali seslendiriyor. Hoş geldiniz Erzurum'a.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bir türkü daha dinleteceğiz. Azerbaycan'ın türkülerinden birini dinleteceğiz. Telli Kılıç'ın sesinden, Ay saçı burma, uzakta durma. Gel ay sevgi.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir zaman yolculuğunun içindeyiz her zaman olduğu gibi. Zamanı bir anda geriye döndürüyor türkülerimiz ve biz de türkülerimizi dinlemeye devam ediyoruz. Ali İbicek seslendiriyor. Faruk Demir'in Kars yöresinden derlediği türkü Erdavut Ocağı'nda.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'muzun her yöresinin kendine has sesi var. Biz de o has sesleri dinlemeye, türkülerimizi dinlemeye devam ediyoruz. Bir Erzurum türküsüyle yola devam edelim. Kubilay Dökmetaş seslendiriyor. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet. Gitti gelmez ol muhannet, İrevan'da balam kaptı.

Sevgili dinleyenlerimiz, her türkü söylenirken yeniden doğar. Şimdi siz türkülerimize eşlik ediyorsunuz ya, onlar yeniden doğmaya ve var olmaya da devam ediyorlar. Şerife Hatun seslendiriyor Erzurum yöresinin türkülerinden birini, kaynak kişi Haydar Telhüner. Şafak söktü yine sunam uyanmaz, hasret çeken gönül derde dayanmaz.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerimiz yüzyıllar öncesinden yazılmış mektuplar gibiler sevgili dinleyenlerimiz. Hala duygularımıza tercüman oluyorlar. Çünkü insanlığın sözü, dili, duygusu ortak. Hala ortak sevgili dinleyenlerimiz. Arşiv'den seçtik bir türkü ve size dinleteceğiz. Şimdi bu Kerkük türküsünü Abdurrahman Kızılay seslendiriyor. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ederken saatimiz 13.31'i gösterirken Münevver Özdemir'den bir türkü dinletiyoruz size. Bir daracık pencere, el vurmayın incire.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bir türkü daha dinliyoruz. Bu kez Yüksel Didikoğlu seslendiriyor. Pencereden Bakan Dilber.

Her dinlediğimizde bizi yine yeniden etkileyen türkülerimiz vardır sevgili dinleyenlerimiz. Biz de onlardan birini yayınlayacağız. Şimdi sizin için Amasya yöresine gidiyoruz. Gülcan Kaya Aral seslendiriyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, sevdalısına türkü yakılır, sevdalısına türkü yakar insanlar bu topraklarda. Biz de o yakılan türkülerden birini dinletmek istiyoruz size, bir Elazığ türküsünü Muzaffer Ertürk'ün sesinden. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar. Herkes sevdiğine böyle mi yanar?

Bugün de bizimle birlikteydiniz, bugün de bizi dinlediniz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Hayatımızın her hali güzel bir türkü gibi söylenmeye değer olsun. Biz şimdilik veda ediyoruz size. Yarın yine huzurlarınızda olacağız. Programı Selma Atalar hazırlamıştı. Teknik yönetimde Emre Fidan vardı. Speaker'iniz ben Hande Zeynep Şengül. Son türküyü Nurullah Akçayır seslendiriyor. Ehl hocam, hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.
2: Saat 14.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, pazar günü Şırnak'a gidecek, Cudi Dağı'nda düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Kurtulmuş, terörün sona erdirilmesinin ardından 2021'de yeniden düzenlenmeye başlanan törende terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj vermesi de bekleniyor. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla Ankara'da bir araya geldi. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler toplantıda ele alınıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tarihi Ankara zirvesi öncesi gündemdeki konuları değerlendirdi. Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkati çekti. Türk ordusuyla savunma sanayinin gücüne vurgu yaptı. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde. Temmuz maaş zamları 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik sorulara yanıt verdi. Rakam belli olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacak dedi. Yurdun dört bir yanında hasat telaşı sürerken, tarımsal üretimde rekolte şimdiden yüzleri güldürüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi son 21 günde 1 milyon tonluk rekor ürün alımı gerçekleştirdi. Toplam bitkisel ürün alımı ise 2 milyon tona ulaştı. Kırıkkale'de üreticilerle buluşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılı 140 milyon tonluk üretimle kapatıp yeni bir rekora imza atmayı hedeflediklerini vurguladı. Yumaklı, geçen yıla göre buğday üretiminde %27, arpada %50 artış bekliyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Başakşehir-Nakkaş kesiminde incelenmesi

denemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, proje genelinde %80'in üzerinde fiziksel ilerleme sağlandığını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sisteminin bugün Türkiye genelinde devreye alındığını söyledi. Sıfır atıkta doğa dönemi başladı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumanın insanlığın ortak meselesi olduğunu söyledi. 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini hatırlattı. Türkiye olarak uluslararası çalışmalara öncülük ediyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davasında 6. duruşma görüldü. Ara kararda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. olağan kurultay hakkında verdiği mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesi istendi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 60. oturum yapılıyor. Bugünkü oturum, dün savunmasına başlayan tutuklu sanık, eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla sürüyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 belediye çalışanı gözaltına alındı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Dava, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 9 Ekim'e ertelendi. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları başladı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Artvin'de bir kamyonetin Şavşat Çayı'na düşmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden çekilmeyi ertelediğini açıkladı. Gerekçe olarak Beyrut'la ortak denetim mekanizması konusunda anlaşma sağlanamamasını gösterdi. İsrail basınına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin mekanizmada görev alacak isimleri onaylaması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili TRT Türk'ü dinleyicileri. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan canlı olarak sizinle buluştuğumuz Türk'ü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gönüllerinize tercüman olan türkülerle yüreklerinizin pasını silmek için farklı yörelerden özenle seçilmiş repertuarımıza severek eşlik edeceğinizi umuyor, günün geri kalanının huzur içinde ve keyifli geçmesini diliyoruz. Türkü geleneğimizin kıymetli radyo kanalı TRT Türkü'nün 17. yaşını da TRT GAP Diyarbakır Radyosu ailesi olarak kutluyoruz. Türkü Diyarı'nı sizin için Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, sunumda ben Derya Can, bütün dinleyicilerimizi sizleri içtenlikle selamlıyoruz. Açılışta sizi yayınımızı gerçekleştirdiğimiz Surlar Şehri Diyarbakır'da misafir ettik. Şark Bülbülü Celal Güzelses'ten alınan türküyü Urfa Ahengi grubundan dinledik. Az kaldı bayram ola, kolun boynuma dola dediler. Hız kesmeden Uşak Sivaslı'ya uzanalım şimdi de. Yılmaz İpek'ten Zekeriya Yaygan'dan derlenen türküyü Emine Akmeş'e sizler için seslendiriyor. İslamoğlu derler benim adıma, 300 atlı gelemiyor yanıma.

Afyonkarahisar yöresinden Talip Özkan'ın derlediği bir türküye kulak veriyoruz şimdi de. Sanatçımız Gürsoy Babaoğlu söylüyor. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder.

seni sevdiğim saadetli dostum, özüm senle bir değil midir? Bu aşkın elinden yandım, kül oldum. Beni mecnun eden yar değil midir? Ali Ekber Çiçek'in kaynaklık ettiği bu hikmetli Erzincan türküsünü Gülşen Altun'un sesinden dinliyoruz.

saatlerimiz 14.20'yi gösterirken Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'a ait sevilen bir türküyü kendi sesinden dinliyoruz sevgili türkü dostları. Çiçekler ekiliyor, bahçeye dikiliyor.

Gide gide bir söğüde dayandım, o söğüdün anlarına boyandım. Adana yöresinin bu bilinen türküsünü paylaşıyoruz şimdi. Halil Atılgan'dan derlenen türkümüz Münevver Özdemir yorumuyla radyolarınızda.

saatlerimiz 14.26'yı gösterirken TRT Türkü'de Türkü Diyarı'ndaki birlikteliğimiz Ayfer Vardar'dan dinleyeceğiniz Derviş Kemal'e ait bir ağıtla devam ediyor. Rotamızı tarihin en büyük sızılarından birini, yürekleri yakan coğrafya Kerbela'ya çeviriyoruz. Hazreti Hüseyin ve beraberindeki masum canların uğradığı zulmü, dertli dertli uçan turnalar anlatıyor bize.

Aşık Veysel'e ait dizelerin, İsmail Özden'in sesiyle hayat bulduğu türküyü dinledik sevgili radyo dostları. Çırpınıp içinde döndüğüm deniz, dalgalanır coşar rüzgarından dedi sanatçı. Sırada bestesi ve güftesi Hüseyin Aslan'a ait bir eski var. Sevcan Orhan'ın yorumuyla dinliyoruz. Dost bildiğim ele döndü, ahım yandı küle döndü, gözüm yaşı sele döndü.

Semre'nin çağları aşan derin tasavvufi felsefesini, ilim ve aşkla yoğrulmuş sözlerini Erdal Akkaya'nın modern yorumuyla sunuyoruz sizlere sevgili türkü dostları. Gel gör beni aşk neyledi diyor sanatçı.

Mehmet Özbek'in derlediği Diyarbakır yöresinden bir türküye daha yer veriyoruz programımızda. Arzum Gültekin havalandırıyor bu türkümüzü. Arpa orağa geldi, zülüf tarağa geldi. Kalkın selama durun, nazlım odama geldi.

Eskişehir Hacı Bektaş'tan, Gürbüz Sapmaz'dan alınan keyifli türküde Bahattin Turan, "Bir çift güzel gördüm yolda yolakta" diyor.

TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili türkü dostları. Sözleri ve müziği Salih Ağca'ya ait sevilen eseri paylaşıyoruz sanatçı Zara'nın sesinden. Tez gel yârim diyor huzurlarınızda.

Türküler, türkülerimiz, milletimizin ortak hafızası, duygularımızın en güzel yansıması. TRT Türkü'de her gün sizleri TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan diyar diyar türkü yolculuğuna çıkardığımız bir programımızın daha sonuna geldik efendim. Hüseyin Tatar, Tılsımdır Hastane diyerek veda edeceğiz sizlere. Programımızı hazırlayan yapımcımız Deniz Özalp, teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, sunumda ben Derya Can. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla Trabzon'dan sizleri selamlıyoruz. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcüm. İlk türkümüzü Saffet Genc'in sesinden dinleyeceğiz. Yaylanın çimenine.

Leyla'larında som soğuktun suları, som soğuktun su. Mazganı yaylaları uysam soğuktun suları, som soğuktun. Başka işim olmazsa bazen gelsem.

Zırhları çıkardım ben alaylı alaylı lalaylı. Oyna gelin bana ya kız yüzü.

Ordunun sokakları döşelidir döşeli, harap oldum gidiyorum ben bu aşkı düşeli. Muhsin Tercan'dan derlenen türküyü Aysun Gültekin seslendiriyor.

Fidanem yar, yar yar yar yandım. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Varsın sevsin neyleyim, am yar fidanem yar, yar yar yar yandım. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Aman yarim.

Yar yandım, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel, sarhoşum ben çezemem.

sarhoşum ben çözemem, dumeleri çöz de gel, aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel, sarhoşum ben çözemem.

Yozgat Deremumlu köyünden derlenen bir türküyü dinledik. İbrahim Bakır'dan derlenen türküyü Cengiz Özkan seslendirdi. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Şimdi de sizleri Çanakkale'ye götürüyoruz. Emine Akmeş'e söylüyor. Dere boyu tekneli, gül karanfil ekmeli. Kolay değil yar sevmek, biraz zahmet çekmeli.

TRT Türkü'de Karadeniz'den yolculuğumuz Trabzon'dan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu kez Sinop yöresindeyiz. Remziye Güven'den derlenen türküyü Erol Köker söylüyor. Akbakraçlar susuz kaldı, büyük evler ıssız kaldı.

Sivas yöresinden derlenen türküyü Yıldıray Çınar'ın arşivimizdeki sesinden dinletiyoruz sizlere. Çoktan beri dostum, gördüğüm yoktur.

Ahmet Sezgin'in sesinden dinledik. Bir ok attım vızıladı, yarelerim sızıladı. Kırşehir Mucur yöresindendi türkümüz. Şimdi sizleri Samsun Bafra'ya götürüyoruz. Ülkü Beşgül seslendiriyor. Yol üstüne kurdum kara kazanı.

Rumeli'deyiz. Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz Metin Gürgen'den derlenen türküyü Hale Gür seslendiriyor. Salkım Söğüt'ün altında oturmuş, beyaz ellerini suya batırmış.

Alkuzunumuz Aşık Veysel'in sesinden bir türkü dinleyeceğiz. Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı, avlasam çöllerde söz ile seni.

Gümüşhane Kelki türküsünü Kenan Tuna'dan dinledik. Yayladan çıktım da kamalar parlar. Saatlerimiz 15.51. Şimdi de Kütahya Altın Şaval'dayız. Tülay Ağgil seslendiriyor. Manisa ile Bergama'nın arası yaktı da beni kaşlarının karası.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Karadeniz'den programının sonuna geldik. Trabzon'dan sizlere veda edeceğiz. Son türkümüzü Hasan Sözer'in sesinden dinleyeceğiz. Derelerin derini arıyorum birine. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

Dedeleri sarmaşıkta ben oldum sana aşık. Dedeleri sarmaşıkta ben oldum sana aşık. Kollarım sana yastık, kollarım sana yastık, da dudağım olsun kaşık. Kollarım sana yastık, kollarım sana yastık, da dudağım olsun kaşık.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, pazar günü Şırnak'a gidecek, Cudi Dağı'nda düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Kurtulmuş'un terörün sona erdirilmesinin ardından 2021'de yeniden düzenlenmeye başlanan törende terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj vermesi de bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tarihi Ankara Zirvesi öncesi gündemdeki konuları değerlendirdi. Rutte, Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkati çekti, Türk ordusuyla savunma sanayinin gücüne vurgu yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin dış vesayet arayışında olduğunu belirtti. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey, rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır dedi. Çelik, Özel'in yabancı bir gazetede yer alan yazısını sert sözlerle eleştirdi. Dünya Türkiye'nin NATO içindeki gücünü konuşuyor, muhalefetse ters yönde dedi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde. Temmuz maaş zamları 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına yönelik sorulara yanıt verdi. Rakam belli olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacak dedi. Yurdun dört bir yanında hasat telaşı sürerken tarımsal üretimde rekolte şimdiden yüzleri güldürüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi son 21 günde 1 milyon tonluk rekor ürün alımı gerçekleştirdi. Toplam bitkisel ürün alımı ise 2 milyon tona ulaştı. Kırıkkale'de üreticilerle buluşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılı 140 milyon tonluk üretimle kapatıp yeni bir rekora imza atmayı hedeflediklerini vurguladı. Yumaklı, geçen yıla göre buğday üretiminde %27, arpada %50 artış bekliyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iadesi konusunda kararlı duruşun devam edeceğini vurguladı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki adli işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davasında 6. duruşma görüldü. Ara kararda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. olağan kurultay hakkında verdiği mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesi istendi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 60. oturum yapılıyor. Bugünkü oturum, dün savunmasına başlayan tutuklu sanık eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla sürüyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 belediye çalışanı gözaltına alındı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Dava, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 9 Ekim'e ertelendi. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde askeri araç kazası sonucu şehit olan uzman çavuş Abdurrahman Hilal, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı. ÖSYM 20-21 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları sınavında çıkan bir soruyu iptal etti. Bir sorunun da doğru cevabını değiştirdi. İptal edilen sorunun puanlama dışı bırakılacağı belirtildi. YKS sonuçları 22 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki dolaylı müzakereler Katar'da devam ediyor. Görüşmeler Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda ilerliyor. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgeden çekilmeyi ertelediğini açıkladı. Gerekçe olarak Beyrut'la ortak denetim mekanizması konusunda anlaşma sağlanamamasını gösterdi. İsrail basınına göre ABD'nin mekanizmada görev alacak isimleri onaylaması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren türkülerimizle yaklaşık bir saatlik süre boyunca sizinleyiz. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoş geldiniz diyoruz sizlere. Ve ilk türkümüzü de Neşe Dilekçioğlu seslendirecek. Bir Niğde türküsü bu. Nurettin Çamlıdağ derlemiş. Nurettin Bayhan kaynak kişiymiş bu türküde. Bastım asmanın dalına, dal kırılıverdi. Girdim yarın bahçesine, yar sarılıverdi.

Nevşehir Avanos türküsüyle devam ettireceğiz programımızı. Hüseyin Turan seslendirecek. Taşa çaldım ayvam ile narımı, hep harcadım elde olan malımı. Eğer yarın ben gider de gelmezsem, kırmızı güllerden ara rengimi.

Nazlı Öksüz'den dinledik bu Eskişehir türküsünü. Kahveyi kavururlar. Şimdi sırada Faruk Yılmaz var. Bir anonim türkü seslendirecek. Bu fasulye 7,5 lira. Hem kaynasın hem oynasın. Yandan Halimem yandan, severim seni candan.

programımızın bu bölümünde arka arkaya Karadeniz'den türküler dinleyeceğiz. Önce Arzu'yu Derrule ile dinleyeceğiz. Sonra Taşkın Doğan Işık. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. İndirdin kaşlarını, babanımı öldürdüm diye seslenecek.

Karadeniz'den türkü dinlemeyi sürdürelim. Şükriye Tutkun bu kez bizimle olacak. Ordu'dan bir türkü. Kadir Üstündağ kaynak kişi bu türküde. Ahmet Yamacı derlemiş. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa.

Nursaç Doğan Işık'tan dinledik. Gemiler Giresun'a. Bu arada saat 16.39'u gösteriyor. Akdeniz'in renklerine. Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu stüdyolarından devam ediyoruz. Şimdi Grup Türkiye bizimle olacak. Çıksam mı Urumeli'nin düzüne?

Akdeniz'in renklerinde artık sona doğru yaklaşıyoruz. Sıradaki sanatçımız Mehmetcan Pelikoğlu. Tarlaya ektim soğan.

Akdeniz'in renklerini bitirdik bugün de sayın dinleyiciler. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Özcan Öztoklu teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı var ve ben Mehmet Fatih Kılıç sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza İbrahim Bakır'a ait bir Yozgat türküsüyle başlıyoruz. Yıldıray Çınar söylüyor. Bir çift turna gördüm durur dallarda.

0: TRT Türk.
1: Sevgili dinleyenler, Ali Öner'e ait bir Elazığ türküsü dinliyoruz bu dakikalarda. Mehmet Seske söylüyor, Harput'ta bir güzel gördüm.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, İsmet Akyol'un derlediği bir Nevşehir türküsü dinleyeceğiz. Soner Özbilen sizlerle. Evlerin önü bulgur sokusu.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.42. Bu dakikalarda bir Kerkük türküsü dinleyeceğiz. Abdülvahit Küzecioğlu'na ait türküyü Zara söylüyor. Kalenin dibinde bir taş olaydı.

Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve Berk Sakkale'nin söyleyeceği güzel bir türküyle veda ediyoruz. Ötüşün kuşlar.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulyabayev ile görüştü. Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini külliyede kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan, Türk bayrağını denizlerimizde birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin bayramını tebrik ediyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik öneminin

somut göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımızın liderliğinin getirdiği sonuç dedi. Fidan, Avrupa Birliği Komisyonu üyeleriyle görüşmesine ilişkin de konuştu. Avrupa Birliği'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinden yana olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, İsrailli bakanın sözlerini siyasi ikiyüzlülükten öte yüzsüzlük olarak nitelendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin dış vesayet arayışında olduğunu belirtti. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır dedi. Çelik, Özel'in yabancı bir gazetede yer alan yazısını sert sözlerle eleştirdi. Dünya Türkiye'nin NATO içindeki gücünü konuşuyor, muhalefet ise ters yönde dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk savunma sanayinin başarısının dikkat çekici olduğunu söyledi. Atılımlar göğsümüzü kabartmakla kalmıyor, Türk İslam coğrafyasında sevinçle karşılanıyor dedi. Savunma gücünün ülkelerin geleceğinde önemine vurgu yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Hollanda'ya giderek mevkidaşı Sjoerd Sjoerdsma ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri ele alınacak. İş dünyasının vize süreçleri ve gümrük birliğinin güncellenmesi en önemli gündem maddeleri olacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davasında 6. duruşma görüldü. Ara kararda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. olağan kurultay hakkında verdiği mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesi istendi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 6. oturum yapılıyor. Bugünkü oturum dün savunmasına başlayan tutuklu sanık, eski medya anonim şirketi yönetim kurulu başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla sürüyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 belediye çalışanı gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim öğrencileri için yaz tatili rehberi yayımladı. Rehberde doğayla bağ kurma, dijital alışkanlıkları gözden geçirme ve tamir becerileri geliştirme gibi 23 farklı etkinlik yer alıyor. Öğrencilerin bu rehber sayesinde yaz tatilini daha verimli ve üretken geçirmesi hedefleniyor. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından temaslar Katar'da devam ediyor. Doha'daki dolaylı görüşmelerde İran'ın dondurulan 3 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılmasına karar verildiği öne sürüldü. ABD Başkanı Trump da görüşmelerde İran'la iyi anlaştıklarını duyurdu. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden çekilmeyi ertelediğini açıkladı. Gerekçe olarak Beyrut'la ortak denetim mekanizması konusunda anlaşma sağlanamamasını gösterdi. İsrail basınına göre ABD'nin mekanizmada görev alacak isimleri onaylaması bekleniyor. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir aracın vurulması sonucu bir Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve uyguladığı abluka sağlık sistemini çökertmiş durumda. Diyaliz cihazlarının çoğu çalışmadığı için böbrek hastaları ölümle burun buruna. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Kiev yönetimi kritik Rus enerji ve altyapı tesislerini vurdu. Yakıt ithalatına başlayan Rusya da Ukrayna kentlerini hedef aldı. Belçika'nın Anvers kentinde çok katlı binada yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

maskedir. Eskiden üzerine sarık sarılır veya fesin altına giyilirdi. Ancak bizim türkülerimizde Arakçın sadece başı sıcaktan ve soğuktan koruyan bir giysi değildir. O, genç kızların sevdiğinin başına layık görerek ilmek ilmek ördüğü aşkın ve sadakatin el emeğiyle dokunmuş nişanesidir. Türkülerimizde Arakçın kelimesi genellikle sevgilinin başındaki zarafeti, yakışıklılığı övmek ya da bir gurbet hatırasını yad etmek için kullanılır. Arakçın amelimdir ya da başında Arakçını var diyen aşıklarımız bu küçük giysiyi bir gönül bağına dönüştürür. Tıpkı bir gergefin başında sabırla bekleyen Anadolu kadını gibi Arakçını ören el de sevgisini o ilmeklerin arasına gizler. Şimdi sizi bu zarif kelimenin ezgilerle buluştuğu Azerbaycan yöresinden güzel bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Arakçının mendedir, sermişem çemendedir. Alem gözele dönse, benim gözüm sendedir.

Türkü sözlüğünde bugün baş tacı edilen emeklerin, el nurunun ve geleneksel giyim kültürümüzün zarif bir parçasını, yani Arakçın'ı konuşuyoruz. Arakçın, kelime anlamıyla tel emici demektir. Hafif kumaştan, yünden ya da tığ işiyle örülen, başa giyilen bir tür.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Kıymetli TRT Türk'ü dinleyenleri, Anadolu'nun ezgilerini, halk kültürümüzün zengin mirasını ve türkü geleneğimizi milyonlarla buluşturan radyo kanalımız TRT Türk'ü, efendim 17. yaşını kutluyor. Kurulduğu günden bu yana yurdun dört bir yanından derlenen türküleri dinleyicileriyle buluşturan TRT Türk'ü, stüdyolardan yükselen canlı icralar, konser yayınları, aşıklık geleneğinin günümüzdeki temsilcilerinin hazırladığı programlar ve alan uzmanlarının Türk halk müziği kültürüne dair değerlendirmeleriyle kültürel mirasımızın yaşatılmasına katkı sunuyor. Geleneksel değerleri modern iletişim teknolojileriyle buluşturan kanalımız her yaştan dinleyiciyle ulaşarak türkülerimizin yeni kuşaklara aktarılmasında önemli bir görev üstleniyor. Halk kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki yayıncılık anlayışıyla 17 yıldır başarıyla yayınlarını sürdüren TRT Türk'ünün yıl dönümünü kutluyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Efendim bizler de tabii bu minvalde elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce türkülerimizi anmaya, anlamaya, sizlere sunmaya çalışıyoruz. Evet, TRT Türk'ü dinleyenleri, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı programına hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz.

Program yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton meisterimiz Berkay Bigeç ve ben spikeriniz Murat Doğru. Evet, sizleri daha fazla bekletmeyelim ve ilk türkümüzün anonsunu yapalım. Efendim hemen Giresun'a gidiyoruz. Giresun yöresine ait türküyü Yudum'dan dinliyoruz. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim.

Efendim bugünkü Türkiye akşamının ilk durağı Giresun'du. Şimdi Kırklareli'ne doğru yavaş yavaş bir ilerleyelim. Evet, Muzaffer Sarı Söze'nin Mustafa Sami Arı'dan derlediği Kırklareli Lüleburgaz türküsünü Ali Çakar'dan dinliyoruz. Ah tren, kara tren.

Evet efendim, kıymetli TRT Türkü dinleyenleri, şimdi ise Kırşehir'e gidiyoruz. Evet, Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği türkü, benim de konservatuardan çok sevdiğim arkadaşım İsmail Altunsaray'dan dinleyeceğiz. Al yanak allanıyor, sevdikçe ballanıyor. O yar çıkmış karşımda, dal gibi sallanıyor.

Sevgili dostlar, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Bahar gelsin şu dağa çıkayım, belki derdimize çare bir çiçek. Toplayıp devşirip derman edeyim, açılan yaramı sara bir çiçek. Nurullah Akçayır'ı dinliyoruz.

Efendim büyük usta Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Nihani'den derlediği Erzurum Narman yöresine ait türküyü Elman Sevim'den dinliyoruz. Ben razı değilim hicrana gama, garip gönlüm haldan hala salanlar.

Efendim Erzurum yöresinden devam ediyoruz. Yine Erzurum yöresinden Aşık Daim'in kaynaklık ettiği türküyü Yavuz Değirmenci'den dinliyoruz. Bir seher vaktinde indim bağlara, öter şeyda bülbül, dil yarelenir.

Efendim yaklaşık bir saattir süren türkülerle yaptığımız bu güzel yolculukta şimdi ise Erzincan'a şöyle bir gidelim. Evet, Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçek'in derlediği ve kaynaklık ettiği türküyü yine kendisinden Ali Ekber Çiçek'ten dinliyoruz. Derdim çoktur hangisine yanayım, yine tazelendi yürek yarası.

Kıymetli dostlar, Muhlis Akarsu'nun kaynaklık ettiği Sivas Kangal yöresine ait türküde Erdal Erzincan ve Cengiz Özkan'ı dinliyoruz. Deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, Hakk'ın huzurunda var olamazsın.

İkimizin dili başımızın sevda yelidir. Anadır, bacıdır, kardeştir. Gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Anadır, Anadolu'dur türküler. Evet, türkü akşamında sıradaki türkümüz Muzaffer Sarısözen'in Ekrem Yeşilada'dan derlediği çok hoş bir türkü Şerife Hatun'dan dinliyoruz. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan.

Evet kıymetli dostlar, programın en başında belirtmiştik, bir kez daha belirtelim. Anadolu'nun ezgilerini, halk kültürümüzün zengin mirasını ve türkü geleneğimizi milyonlarla buluşturan radyo kanalımız TRT Türkü. Efendim bugün 17. yaşını kutluyor, daha nice türkü dolu yıllara diyelim. Şimdi Erzincan'a gidiyoruz. Bülbül havalanmış yüksekten uçar, has bahçe içinde gülüm var deyi. Evet, Erzincan yöresinden bu güzel türküyü Arif Sağ'dan dinliyoruz.

Kar yağar bardan bardan, yollar kapandı kardan. Ne gelen var ne giden, haber gelmedi yardan. Evet efendim, Nida Tüfekçi'nin Remziye Akkaplan'dan derlediği Sivas Bostankaya yöresine ait türküyü Nida Ateş'ten dinliyoruz.

Kıymetli dostlar, Sivas'tan Isparta'ya doğru bir uzanalım. Isparta Eğirdir yöresinden Nazife Ertin kaynaklık ettiği türküyü Hüseyin Yaltırık'tan dinliyoruz. Yeni cami önünde bir uzun selvi. Selvinin dalları kudretten telli.

Kıymetli TRT Türkü dinleyenleri, bakın Bedri Rahmi Eyüboğlu dizelerinde ne demiş? Ah bu türküler, türkülerimiz. Ana südü gibi candan, ana südü gibi temiz. Türküler de tüter dağ dağ, yayla yayla. Köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Kıymetli dostlar, kırklar eline gidiyoruz. Tabakamda tütün yok, akıl başta bütün yok. İda Tüfekçi'nin Aşık Ali Tamburacı'dan derlediği bu güzel kırklareli türküsünü Beyhan Kars'ı söylüyor.

Efendim sıradaki türkümüzü derleyen Nida Tüfekçi, Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'tan derlemiş. Bu Kırşehir türküsünü kimden dinleyeceğiz? Eylül 2012'de kaybettiğimiz yakın dönemin en önemli halk ozanlarından Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan. Tane tane benleri var yüzünde.

incecik bulgur musun? Sen bana vurgun musun? El sözüne bakıp da sen bana dargın mısın? Evet kıymetli dostlar, Kamil Kılınç'ın Hanife Kılınç'tan derlediği Isparta Yakaavşar köyüne ait türküyü Nuri Esentürk'ten dinliyoruz.

Kıymetli dinleyenler, programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ay battı bulunmaz mı bu sevda, sorulmaz mı? Gözlerimin içinde de sevdiğim görünmez mi? Son gün karlı dinliyoruz.

Değerli TRT Türk'ü dinleyenleri, bugün de programımızın efendim maalesef son dakikalarına geldik. Bizler program yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Berkay Bigeç ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Efendim bir başka Türk'ü akşam programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri son türkümüzle baş başa bırakacağız. Ve biz bir kez daha kanalımızın TRT Türk'ünün 17. yaş gününü kutluyoruz. Daha nice türkü dolu yıllar diyoruz. Evet, sıradaki türkümüz aşağıdan gelir Türkmen koyunu. Selvi'ye benzettim yarim boyunu diyecek. Kimden dinleyeceğiz? Arzu Akçay'dan. Efendim hoşça kalın. TRT Türkü'de kalın, türkülerle kalın.

Amanın amanına yandım. Tridine tridine bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım. Amanın amanına yandım. Tridine tridine bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım. Amanın amanın amanına yandım. Tridine tridine bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım. Amanın amanına yandım. Tridine tridine bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine.

Yeni stüdyosunda bizimle birlikte bulunan değerli konuklarımız. Radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konserinde yine karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. Halkımızın kıvancının, tasasının, coşkusunun, hüznünün ortak adı olmuş türkülerimiz. Hani türkülerimiz için Ozanlar Meclisi'nde bir muhabbet açılsa da bir ozanımız bazen vefa, bazen çile getirir. Gönlümüzü tele dile getirir. Sevda bülbülünü güle getirir. Tükenmez bir hazdır türkülerimiz diyecek olsa karşısındaki dağların taşların serin nefesi, kekliğin sunanın turnanın sesi, duygu duygu okşar herkesi. Katlanılan nazdır türkülerimiz diye karşılık verir. Bu atışma sürer gider. Sevda da, özlem de, acı da, sevinç de, gümbür gümbür vatan sevgisi de türkülerimizin can suyudur. Size türkülerimizden bir gül destesi sunacak olan radyomuzun çok değerli saz ve saz sanatçılarını yönetmesi için şefimiz Zafer Gündoğdu'yu huzurlarınıza davet ediyoruz. Benzetmede hata aranmaz demiş atalarımız. Türkü Yozgat'ta doğar, Kırşehir'de oyun olur, Keskin'de elenir derler. Nida Tüfekçi ile temsilcisine kavuşan Sürmeliler diyarının kaynak zenginliği, Neşet Ertaş'ın yorumuyla Kırşehir'de canlı ve dinamik bir yapıya kavuşurken Hacı Taşan'ın yorumunda duru bir lirizme dönüşür. Konserimiz Hüseyin Yaltırık'tan alınan bir Rumeli türküsüyle başlayacak. Çalın davullar çaydan aşağıya, mezarımı kazın belden aşağıya. Buna bağlı olarak koromuzun okuyacağı Keskin türküsü ise Hacı Taşan'dan alınmış. Ne güzel yakışmış allar Ayşe'ye, boyların bezetmiş mor menevşe'ye.

Neşet Ertaş için kimi halk müziğini şehre taşımıştır derken, şehrin seslerini halk müziğimize taşıyan odur diyenler de çıkar. Gerçek olan, bozlak türünün büyük ustası olan babası Muharrem Ertaş'ın yanında yetişen Neşet Ertaş, bozkırın sesini taşır içinde. Konserimizin ilk solisti, radyomuzun usta sanatçılarından Nursaç Öner Günhan, Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir Semah havasını yorumlayacak. Hey erenler, hak aşkına, kalkın semaha dönelim. Neşet Ertaş'tan alınan ikinci türküyü de genç arkadaşlarımızdan Aysun Yıldız okuyacak. Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Bana yardan geçti derler. Seven yardan geçilir mi? Buna bağlı olarak bir başka genç arkadaşımız Arzu Aldemir de Zeynep Hanlarova'dan alınan bir Azerbaycan türküsünü sunmak için mikrofona gelecek. Ceyran olarak da tanınan bu türkünün sözleri şöyle başlıyor. Arakçının mendedir, sermişem çemendedir. Alem gözele dönse, benim gönlüm sendedir. Alkışlarımız sanatçılarımız için.

Nursaç Öner Günhan, Aysun Yıldız ve Arzu Aldemir'e teşekkür ediyoruz. Türkülerimiz ne güzel de anlatmış. Kiminin sevdiği Selvi'ye benzer, dallar içinde. Kiminin sevdiği güle benzer, allar içinde. Kimi süt beyaz tenli, püskürtme benli. Kiminde ahu gibi bakış, kor gibi yakış var. Kalpten kalbe ateş damlaları gibi akıtacak bir haber gerek. Muzaffer Şahin'den alınan Sivas türküsü de böyle diyor. Beklerim selamın seher zamanı, ılgıt ılgıt esen yelinen gönder. Engel olursa dağlar dumanı, mektupla geç kalır, telinen gönder. Aşk ateşi gül sinende taşarsa, firkat gelir ela gözler taşarsa, ırmak kenarın yolun düşerse, bırak boz bulanık selinen gönder. Selviye benzersin dallar içinde, alem seni söyler diller içinde. Eğer dolaşırsan güller içinde, kopar yaprağını gülünen gönder. Şefimiz Zafer Gündoğdu'nun not

payı alarak kalıcı kıldığı bu türküyü radyomuzun değerli sanatçılarından Sabahat Aslan yorumlayacak. Buna bağlı olarak da koromuz Nida Tüfekçi'nin Aşık Daimi'den derlediği bir Erzincan Tercan türküsünü seslendirecek. Ey Şahin bakışlım, bülbül avazlım, bir eli kadehlim, bir eli sazlım. İşte ben gidiyorum, kal ahu gözlüm, ne sen beni unut ne de ben seni.

Zafer Gündoğdu yönetimindeki İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçılarının konseri sizlerin de katılacağınızı umduğumuz hareketli türkülerle sürecek sevgili dinleyiciler. Önce karşınıza radyomuzun sevilen usta sanatçılarından Erol Köker gelecek. Gür sesi Silifke yamaçlarından bir nefes taşır gibi Torosları aşarak stüdyomuza Ham Çökele'yi ulaştıracak. Buna bağlı olarak koromuzdan, değerli hocalarımızdan Yücel Taşmakçı'nın Ömer Akpınar'dan derlediği Giresun karşılamasını dinleyeceğiz.

15 metre astar, ötekisi bayramlık ister yar yar ey. Kadir Mevlam ikisinin birden acısını göster. Yandım kötü.

Konserimiz devam ediyor. Odana serdim halı, boyun reyhan dalı. Sırada sesiyle, yorumuyla, kişiliğiyle güzel arkadaşlarımızdan Zehra Ganioğlu var. Sevgili konuklarımız, değerli dinleyicilerimiz, Refik Başaran'dan alınan bu Orta Anadolu türküsünü sizinle birlikte söylemeyi arzu ediyor sanatçımız. Daha sonra yine güzel alkışlarınız ve güzel temponuz eşliğinde sazlarımızdan ve koromuzdan Ankara yöresinin ünlü Şeker Oğlan oyun havasını dinleyeceğiz. Kayadan bakan oğlan, kâkülü sarkan oğlan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan oğlan.

Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki konserimiz iki güzel türküyle devam ediyor. Neşet Ertaş'tan söz ederken bozkırların sesi olduğunu vurgulamıştık. Çekiç Ali, Bayram Aracı, Muharrem ve Neşet Ertaş gibi sanatçılar Orta Asya'dan Orta Anadolu'ya taşınmış bir geleneğin geleceğe kurduğu köprüdür. Önce Neşet Ertaş'tan alınan türküyü okumak üzere radyomuzun değerli sanatçılarından Ümit Tokcan karşınıza gelecek. Ve bir demet bozkır çiçeği niyetiyle sunacak. Küstürdüm gönülü güldüremedim. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Gönüle yarini bulduramadım. Seyfettin Sığmaz'dan alınan hareketli bir Erzurum türküsünü de yine sevilen ve usta sanatçılarımızdan Yavuz Değirmenci'den dinleyeceğiz. Sular başından bulanır, iner ovayı dolanır.

Türküler türküleri çağırırken zaman bir su gibi aktı ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şefimiz Zafer Gündoğdu'nun yurdun dört bir yanından seçtiği türkülerden oluşan bir potpourri ile veda etme zamanı artık. Bir başka radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konserinde buluşmak dileğiyle ben Pınar Kundakçı, program yapımcımız Hasan Özçakmak, tonmeisterimiz Hayati Kandaz ve metin yazarımız Ahmet Özdemir ile birlikte yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Türkülerimiz gibi hoşça, türkülerimiz gibi dostça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, yüreği türküyle çarpan kıymetli dostlar, gönül hanemize, Ankara Radyosu yapımı olan Türkü Evimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rüzgarın dağlardan ovalara taşıdığı sevdaları, anaların ninnilerinde büyüyen umutları, toprağın hüznünü ve coşkusunu dillendiren o eşsiz sedadır türküler. Bugün bu sahnede sadece birer ses değil, Anadolu'nun o kadim ezgilerini ve halk kültürümüzün zengin mirasını göğsünde taşıyan birer nefes olmak için buradayız. Ne mutlu bize ki yurdun dört bir yanından derlenen bu emanetleri tam 17 yıldır milyonlarla buluşturan, stüdyolardan evlerimize can suyu gibi akan koca bir çınarın, TRT Türkü'nün 17. yaşını kutluyoruz. Bizler bugün bu mikrofonların ardında dünden yarına uzanan o büyük köprünün neferleri olarak buradayız. Geleneksel değerlerimizin modern çağda yankılanmasına omuz vermek, aşıkların sazından dökülenleri gelecek nesillere aktarmak en büyük gururumuz. Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofon başında TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Er Ekinci.
1: Ben Şeyh Musa Senkuş.
0: Sizinleyiz efendim. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle TRT Türkü'nün bu 17. yaş gününde gönüllerinize misafir olacağız. Tabii yalnız değiliz. Bugün ekibimizde çok kıymetli saz sanatçılarımız var. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda ustamız Hüseyin Geçer, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş.
1: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Dahak Arkan kardeşimiz var. Tonmeisterimiz Levent Kent kardeşimiz. Stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateş kardeşimiz.
0: Bizlerle.
1: Bizlerle beraber olacaklar.
0: Bizleri sizlere ulaştıracaklar daha doğrusu, değil mi Şeyh Musa abicim?

0: Efendim şimdi güzel bir Erzurum türküsüyle başladık programımızı değil mi? Suda balık yan gider.
1: Çok da güzel bir türküydü.
0: Çok güzel, evet. Çok sevilen bir türküydü.
1: Aynen.
0: Şimdi yine sözü saza, nefesi türkülere bırakma vakti diyelim mi Şems abi? 17 yıllık bir sevda yürüyüşünün şerefine ezgilerimiz yüreklerimize şifa olsun efendim bugün.
1: Amin diyelim o zaman. 17. yılımız da kutlu olsun bu arada.
0: Evet, kutlu olsun. Peki senin o güzel sesinden hangi türküyle başlayalım programımıza?
1: Benim çok sevdiğim bir türkü ilk defa radyoda okuyacağım. Bu akşama nasip oldu, 17. yıla nasip oldu diyelim.
0: Ne güzel.
1: Akşam olur karanlığa kalırsın, icra etmeye çalışalım.
0: Dinliyoruz.

0: Ağzına, gönlüne sağlık sevgili Şeyhimiz Esenkuş. Efendim biz...
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olasın, var olasın Esra'm.
0: Biz bu akşam TRT Türkü'nün 17. yaşını kutluyoruz ama Şeyhimiz Esenkuş da TRT kurumuna gireli 17 yıl olmuş. Öyle değil mi Şeyhimiz abi?
1: Vallahi güzel bir tesadüf oldu Esra'm.
0: Evet.
1: Ben de 2009 yılında başlamıştım. Hı hı. İşte bu gece de 17. yılı. Yani aslında iki şeyi beraber yaşıyoruz, mutluluğu.
0: Ne güzel, ne mutlu.
1: Ben de TRT ailesinin bir parçası olmaktan onur diyorum, şeref diyorum.
0: Vallahi biz de seni dinlemekten Eyvallah. Çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ağzına, gönlüne, nefesine sağ sağlık. Daha nice 17 yıllar inşallah nasip etsin inşallah. Allah sağlıkla.
1: Esra'm sen bugün türkü severlerimiz bilmiyorlar. Bugün rahatsızsın.
0: Biraz evet.
1: Ama meslek aşkı, görev sorumluluğu her zaman ağır bastığı için.
0: Evet, dinleyicilerimizin
1: bugün bizlerle berabersin. Bu işin üstesinden geleceğinden eminim. Her zamanki gibi.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ne okuyacaksın bize?
0: Evet, Kırşehir yöresinden güzel bir türkü Neşet Ertaş Usta'nın. Aşkın beni del eyledi, yaktı yaktı kül eyledi. El aleme kul eyledi, yar beni.
1: Esra Erek ikinci sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık kardeşim. Ya sen hasta olduğun halde böyle okuyorsan aman. Arkadaşlar sizlerin de ellerine sağlık, emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. Her zaman olduğu gibi.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Sazlarımız olmasa biz bu kadar güzel okuyamayız zaten.
1: Tabii canım.
2: Onlar en büyük destekçimiz.
1: En büyük gücümüz aynı zamanda.
2: Evet, gerçekten öyle. İyi ki varlar.
1: Bu akşam büyük bir üstad aramızda. Hüseyin Geçer abimiz. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Ben siz olmaz iyi geldim. Ben.
1: Tabii canım. Allah eksikliğinizi vermesin.
2: Evet, sevgili Şems abicim. Senin okuyacağın güzel iki türküyle devam edelim programımıza.
1: Gidelim Mesra.
2: Değil mi? Emrin Hiç boş olur. Bırakmayalım. Çok da güzel Aynen. türküler.
1: Kirpiğin kaşına değdiği zaman, ondan sonra da bugün dost yaralanmış iki türkü birbirine bağlayalım.
2: Biz de keyifle dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Bazı bazı gülsem de yine gönlüm hoş değil. Ne güzel ifadeler değil mi türkülerde? Ağzına gönlüne sağlık.
1: Eyvallah. Abicim. Sağ olasın, var olasın. Ben sözde programdan önce dedem Esra'm rahatsız, bugün fazla onu konuşturmayayım. Valla o yine o beni konuşturuyor. Hiç hasta değilmiş gibi.
0: Valla programa gelince insan bir enerji alıyor herhalde.
1: Allah güç kuvvet veriyor değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet gerçekten vallahi. Öyle. Mehmet Özbek hocamızın türkü tanımı var. Çok da güzel bir türkü tanımı. Diyor ki zaman içerisinde derin, mekan içerisinde yaygın olması gerekli. Ya. Bu türküler 50 yıl önce de söyleniyordu. Şimdi de aynı coşkuyla, aynı güzellikle söyleniyor. Mekan içinde yaygın olması da işte doğudan batıya, kuzeyden güneye herkes
1: hiç fark etmez.
0: Evet, hiç fark etmiyor. Sevda da aynı. Belki farklı ifade edilse bile bütün hissedilen duygular aynı. Acı da aynı, sevda da aynı, neşe de aynı değil mi?
1: Ya adı üzerinde halkın müziği.
0: Gerçekten öyle. Aynı. Ne güzel söyledin.
1: Aynı.
0: Evet. Peki devam edelim o zaman. Efendim ben de Malatya'ya doğru gideyim. Diyeyim ki çok da severim bu türküyü. Kanatlı kapının çifte sürgüsü, tel tel olmuş saçlarının
1: ne güzel
0: örgüsü. Arkasına da güzel bir deyiş bağlayacağız.
1: Esra Erekinci sizlerle, ben de eşlik etmeye çalışacağım.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Arkadaşlar sizlerin de eline sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Sesi veren Allah'tır. Nimeti veren Allah'tır. Ah bu ne güzel haldır diyelim.
2: Ne güzel ifade ettin. Teşekkür
1: Vallahi
2: ederim.
1: İçimden öyle geldi.
2: Teşekkür ederim Şehmiz abi, sağ olasın. Sen de bana eşlik ettin. Ağzına gönlüne
1: ne
2: sağlık.
1: Ne demek ne
2: demek. Vallahi bugün türkülerimiz tam 17. yıla aslında yakışan türküler. Hem dinamik hem de en sevilen türkülerden seçmişiz.
1: Aynen öyle. Hakikaten. Denk gelmiş ama güzel olmuş bence.
2: Evet. Çünkü bakıyorum şimdi senin okuyacağın iki güzel türkü de gerçekten çok sevilen türküler. Şimdiden böyle bir heveslendim dinlemek için.
1: Vallahi sen beni aldın götürdün. Halen oradan çıkamadım. Bir de üstüne türkü okumaya çalışacağım. Bakalım yolum nereden çıkacak onu bilmiyorum Esra. Şimdiden türkü severlerden özür diliyorum eğer bir kusurumuz olacaksa.
2: Estağfurullah.

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şeyhimiz Esenkuş. Çok kıymetli saz sanatçılarımıza eşlik ettiler.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Değil mi?
1: Hem de nasıl eşlik
0: ya,
1: ettiler.
0: Evet, vallahi. Gerçekten öyle. Sevgili üstadımız Hüseyin Geçer, Türkiye'nin en iyi nefesi saz sanatçısı gerçekten. Maşallah. Diğer sazlarımız, diğer saz sanatçılarımız da öyle. Hakikaten çok şanslıyız. Onlarla birlikte çalıştığımız
1: Hasan
0: için.
1: Hasan Baba'ya bu akşam hiç takılmadım böyle.
0: Evet, bugün takılmadın Şeyhimiz abi.
1: Evet, fazla üstüne gitmedim bugün. İyi misin?
2: Gayet iyi, teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
2: Siz de iyi ki varsınız.
1: Esra'm, nereye gidiyoruz?
0: Evet, şimdi önce bir Mardin'e gideceğiz. Ondan sonra da Karadeniz'e doğru gidelim. Biraz ters oldu ama.
1: Olsun canım, yurdumuzu.
0: Yurdumuzu dolaşalım istedim. Aynen. Açıkçası. Güzel olur, hareketleniriz.
1: Her yeri güzeldir,
0: da.
1: Bir o kadar da özeldir.
0: Gerçekten öyle.
1: Aynen.
0: Haydi bakalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel iki güzel türkü, güzel bir performans aynı zamanda. İşte türkülerimizin en büyük özelliği. Bak bir Mardin'e gittin, oradan Karadeniz'e. Ne güzel oldu.
1: Değil mi? Evet. Karadeniz türkülerinde de o Karadeniz insanının gerçekten
0: sıcaklığı değil sıcaklığı, mi? Hemen hissediliyor.
1: O yaylaların güzelliği, aynen, Karadeniz'in coşkusu, hepsi çok güzel hissediliyor. Dedikten sonra şimdi Şemus abinin en sevmediği bölüme geldik.
0: Şimdi yine diyecek ki programımızın sonuna geldik.
1: Yani evet.
0: Esra alıştım artık senin bu söylemine. Söyleyebilirsin canım.
1: Yani ben de artık üzülüyorum gerçekten. Seni üzmek istemiyorum.
0: Ama bugün senin adına seviniyorum. Rahatsızsın ya. Fazla yorulmamak adına.
1: Ama gerçekten öyle güzel bir enerji aldım ki ben de iyileştim. Eyvallah. Umarım dinleyicilerimiz de radyoların başında bizlerin bu enerjisini hissetmişlerdir. Onlar da keyif almışlardır bu güzel programdan.
0: Aynen, yürekten inanıyorum. Hissediyorum daha aynı
1: İnşallah
0: zamanda.
1: İnşallah efendim. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Esra Erekinci.
0: Ben Şeyh Musa Senkuş.
1: Ve orkestramızda. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda Hüseyin Geçer, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Daha Arkan kardeşimiz, tonmeister Levent Kent kardeşimiz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bu gece bizlere eşlik ettiler.
1: Evet,
0: emeklerine
1: efendim,
0: sağlık diyoruz.
1: Emeklerine sağlık. Bir saat boyunca sizinleydik. Bir başka Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın. Hoşça kalın.
0: Türkülerle kalın.

0: Kurdalayı da terlemiş gidiyor.
1: Aman geleli gülmedim ben bu cihana.
2: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: çevremi.
1: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve program hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim, her zaman olduğu gibi hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyoruz Türkülerle Yarenliğimize. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir önceki hafta halk müziğinin büyük hocası Yücel Paçmakçı hocamızın aramızdan ayrılması dolayısıyla programımızın açılışını onun icrasına yer verdiğimiz bir türküyle başlamıştık. Geçtiğimiz hafta yine Türk sinemasının büyük bir ismi, büyük bir oyuncusu Kadir İnanır aramızdan ayrıldı. Kendisine rahmet diliyoruz. Onu sonsuzluğa uğurlarken ölümsüz filmlerinin hafızamızda, kültür dünyamızda, gönül dünyamızda sonsuza dek var olacağının da altını çizmek istiyoruz. Şimdi dilerseniz Kadir İnanır'ı Türk halk müziğine kazandırmış olduğu kendisinden derlenen Ordu yöresine ait Hekimoğlu derler benim adıma sözleriyle başlayan güzel türküyle onun sevgili dostu bizim de değerli ağabeyimiz Ümit Tokçan'ın icrasından dinleyelim ve kendisine bir kez daha rahmet ve minnet duygularımızı iletmiş olalım.

Ümit Tokşan'ın yorumundan Hekimoğlu derler benim adıma adlı türküyü dinledik. Kaynak kişisi Kadir İnanır'dı ve geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılıp sonsuzluğa yürümüştü. Kendisine Allah'tan rahmet dileklerimizi bir kez daha iletmiş oluyoruz. Sırada Seha Okuş'un yorumundan dinleyeceğimiz Kütahya yöresine ait güzel bir türkü var. Ay İstanbul, sen bir han mısın? Varan yiğitleri de yudan sen misin?

Seha Okuş yorumladı. A İstanbul sen bir han mısın sözleriyle başlayan ve Hisarlı Ahmet'ten Kütahya Öresi'nden derlenen türkü. Sırada Arif Sağ hocamızın yorumundan dinleyeceğimiz Davut Sulari'den derlenerek repertuara kazandırılmış güzel bir deyiş var. Efendiler bağı beş gül ağacı, pirimin cemalin gören der hacı. Hep birlikte dinliyoruz.

Arif Sağ hocamızın yorumundan Davut Sulari kaynaklı güzel bir deyiş dinledik. Efendiler Bağı Beşgül Ağacı. Konya yöresine uzanıyoruz ve sırada sözleri Aşık Şemiye ait Bülbül Koşması olarak da adlandırılan Bülbül'den bir nida geldi güllere sözleriyle başlayan güzel türkü var ve bu türküyü de Konya türkülerinin usta yorumcusu Kemal Koldaş'ın yorumundan dinliyoruz.

Kemal Koldaş'ın yorumundan Bülbül'den Bir Nida Geldi Güllere adlı türküyü dinledik hep birlikte. Programımızın sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda Kerkük yöresine uzanıyoruz ve Abdurrahman Kızılay'ın yorumundan Bahçe ağlar bar için, ayva için, nar için, şirin ömrüm çürüttüm bir vefasız yar için. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Abdurrahman Kızılay'ın yorumundan Kerkük yöresine ait Bahçe Ağlar Bar İçin sözleriyle başlayan türküyü dinledik ve böylelikle de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve program hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dileyerek programımızı sonlandırıyoruz ve türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.
1: Vermemiş gidiyor.
2: Aman geleli gülmedim ben bu cana.
3: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.
1: TRT Türkü.

0: Yusuf.
1: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir mahallinden, mahlasından programıyla da yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Bugünkü konuğumuz Bursa'nın ünlü yerel sanatçılarından, türkü yakıcılarından Menteşeli Cengiz ve ona sazlarıyla oğulları Tugay Bütün, Mehmet Bütün ve Kaşık'ta kardeşi Erkan Bütün eşlik edecekler. Merhabalar sevgili Cengiz Usta.
2: Merhabalar,
1: nasılsınız?
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Üstadım bir türkü dinleyelim önce sizden, sonra söyleşimize devam edeceğiz. Efendim ne dinleyeceğiz önce?
2: Çalacağımız türkü Keles Yağcılar Köyü'nde yaşanmış hikayenin öyküsüdür. Karadeniz olaylarından bir öğretmenimiz atanır Yağcılar Köyü'müze. Köyde kurulan bir düğünde 3 gün 3 gece köy delikanlılarıyla oynayıp eğlenen öğretmenimiz düğün sonrası evinde ölü bulunmuştur. Bunun üzerine yakılan bir türkü, yörede de kadınlarımız bakır ve kaşıkla tüymeci havasında oynanan bir hava olarak yaşatmaktadırlar.
1: Buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.

0: Evet, teşekkürler. Elinize sağlık gençler.
1: Biz
0: Sayın
1: teşekkür ederiz.
0: Cengiz Üstad. Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsunuz bu arada? Onlardan bahsedin bize.
1: Bizim hayatımız türkü abi. Çalıp söylüyoruz. İşimiz
0: Olsun.
1: türkü.
0: Ne güzel. Düğünler falan var, eğlenceler,
1: Tabii
0: organizasyonlar
1: o
0: devam.
1: tür ortamlarda insanların, toplumun, halkın ruhunu okşamaya devam ediyoruz.
0: Efendim, hangi türkü dinleyeceğiz? Hangi türkü var sırada?
1: Orta Anadolu'da yaşanmış Kızılırmak ağıtı diye bilinen türkünün Bursa yansıması, Bursa'daki mengi örneklerinden diyebiliriz.
0: Demek ki bir Kızılırmak çeşitlemesi burada da var. Ağıtsı bir
1: Aynen öyle,
0: Kızılırmak çeşitlemesi. Evet, dinleyelim, buyurun. Siz
1: evet.
0: dinliyoruz arkadaşlar.

0: Efendim çok sağ olun, çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Evet üstad, neler yapmayı düşünüyorsun? Bundan sonra müzikle ilgili var mı planların?
1: Sağlığımız el verdiği müddetçe türkülerle yaşamaya devam tabii ki.
0: Hani böyle albümdür vesairedir bir şeyler var mı? Bir çalışma planın, projen?
1: Tabii bu konuda her zaman bir iki albümlük hazırda türkülerimiz bulunuyor. Talep olursa kurum kuruluş veya duyarlı sivil toplum örgütleri çıkardı böyle bir şey yapalım derse biz de tabii ki
0: Hazırlığımız var diyorsunuz
1: evet.
0: yani. Ne okuyacağız şimdi? Hangi eser var sırada?
1: Yine Bursa Düz ya da Yeğeni Hava diye adlandırdığımız Mengi örneklerinden devam etmek istiyoruz.
0: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler üstadım.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Kardeş, bir türkü okudun. Şimdi tabii yörük çeşitlemeleri bunlar. İşte
1: Evet.
0: Silifke tarafında böyle keklik yevelemeler falan bunlara oynanıyor. Birçok yerde bizim o taraflara gelince teke havası falan deniyor. Tüngüme, tüydürme, sektirme farklı isimler var ama bunlar da çeşitleme vardır sizde. Bir çeşitleme daha yapma şansınız var mı?
1: Hay hay.
0: Hangi türkü olur o?
1: Denize kalbur gitti
0: O da bu
1: diyebilirim.
0: yörenin
1: Evet
0: herhalde değil
1: evet
0: mi?
1: evet tabii ki. Bunlar Enver Hocam ilk defa yine TRT Türkü Radyosu'ndan sizin mikrofonlarınızdan okuyacağımız türküler hepsi.
0: Çok sağ olun. Zaten bizim de amacımız o. Çok kullanılmayanlar
1: Evet.
0: ama bizim halkımızın kendi yaktığı türküler, kendi yöresel havalarıyla olan türküler aradığımız
1: Var
0: onlar.
1: olun Enver Hocam,
0: Siz
1: ben
0: de sağ olun.
1: sizleri dinliyorum. Yurdumuzdaki hasır altında kalmış türküleri böyle gün yüzüne çıkartmaya
0: Evet.
1: çalışıyorsunuz. Dinlediğim, takip ettiğim için ben de öyle TRT repertuarında olmayan türkülerden hazırladık.
0: Evet, dinliyoruz sizi. Buyurun.

0: Sağ olun, var olun. Üstad var.
1: Eyvallah.
0: Evet, bolca türkü dinleyelim. Şimdi ne var, hangi türkü var sırada?
1: Yine oyunlu bir türkü. Büyük oyun diye adlandırdığımız 17'li Fadime diyoruz.
0: Buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.

0: Sağ olun, teşekkürler, elinize sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Cengiz Üstad, evet. Şimdi biz tabii ki güvende bölgesindeyiz. Bursa, Balıkesir, bu yöreler daha çok güvendelerde ön planda. Herhalde bir güvende çeşitlemesi de

0: Efendim çok sağ olun, çok teşekkürler. Güzel bir program oldu. Renk kattın sevgili Cengiz, Menteşeli Cengiz. Sağ olasın, var olasın. Var mı son diyeceklerin?
1: Bizler teşekkür ediyoruz. TRT Türk'ün mikrofonlarından bütün bizi dinleyenlere selam ve saygı diyorum.
0: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Bursa'nın türkü yakıcılarından Menteşeli Cengiz idi. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan ve Türk Halk Müziği'nin duygu yüklü ezgileriyle gönüllere dokunacağımız Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Anadolu'nun dört bir yanından derlenmiş türküler, usta yorumcuların sesinden bu gecede sizlerle buluşacak. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Aşık Daimi'ye ait Erzincan türküsünü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Bir gerçeğe bel bağladım Erenler, aldı benliğimi, bitirdi beni.

İbrahim Emici'ye ait Malatya türküsünü Orhan Akalmaz'dan dinliyoruz. Gel ey gönül mülk edinme bu dehri, eli göçmüş hüsnü insana dönersin.

Mehmet Özbek'in Abdullah Tunç'tan derlediği Elazığ türküsüyle Ahmet Tuzlu huzurlarınızda. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, yüreği türküyle çarpan kıymetli dostlar, gönül hanemize, Ankara Radyosu yapımı olan Türkü Evimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rüzgarın dağlardan ovalara taşıdığı sevdaları, anaların ninnilerinde büyüyen umutları, toprağın hüznünü ve coşkusunu dillendiren o eşsiz sedadır türküler. Bugün bu sahnede sadece birer ses değil, Anadolu'nun o kadim ezgilerini ve halk kültürümüzün zengin mirasını göğsünde taşıyan birer nefes olmak için buradayız. Ne mutlu bize ki yurdun dört bir yanından derlenen bu emanetleri tam 17 yıldır milyonlarla buluşturan, stüdyolardan evlerimize can suyu gibi akan koca bir çınarın, TRT Türkü'nün 17. yaşını kutluyoruz. Bizler bugün bu mikrofonların ardında dünden yarına uzanan o büyük köprünün neferleri olarak buradayız. Geleneksel değerlerimizin modern çağda yankılanmasına omuz vermek, aşıkların sazından dökülenleri gelecek nesillere aktarmak en büyük gururumuz. Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye ve programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofon başında TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Er Ekinci.
1: Ben Şeyh Musa Senkuş.
0: Sizinleyiz efendim. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle TRT Türkü'nün bu 17. yaş gününde gönüllerinize misafir olacağız. Tabii yalnız değiliz. Bugün ekibimizde çok kıymetli saz sanatçılarımız var. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda ustamız Hüseyin Geçer, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş.
1: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Daha Arkan kardeşimiz var. Tonmeisterimiz Levent Kent kardeşimiz. Stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateş kardeşimiz.
0: Bizlerle.
1: Bizlerle beraber olacaklar.
0: Bizleri sizlere ulaştıracaklar daha aynı, doğrusu değil mi Şeyhimiz abicim? Efendim şimdi güzel bir Erzurum türküsüyle başladık programımıza değil mi? Suda balık yan gider.
1: Çok da güzel bir türküydü.
0: Çok güzel, evet. Çok sevilen bir türküydü.
1: Aynen.
0: Şimdi yine sözü saza, nefesi türkülere bırakma vakti diyelim mi Şeyhimiz abi? 17 yıllık bir sevda yürüyüşünün şerefine ezgilerimiz yüreklerimize şifa olsun efendim bugün.
1: Amin diyelim o zaman. 17. yılımız da kutlu olsun bu arada.
0: Evet, kutlu olsun. Peki senin o güzel sesinden hangi türküyle başlayalım programımıza?
1: Benim çok sevdiğim bir türkü ilk defa radyoda okuyacağım. Bu akşama nasip oldu, 17. yıla nasip oldu diyelim.
0: Ne güzel.
1: Akşam olur karanlığa kalırsın, icra etmeye çalışalım.
0: Dinliyoruz.

0: Ağzına, gönlüne sağlık sevgili Şeyhimiz Esenkuş. Efendim biz...
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olasın, var olasın Esra'm.
0: Biz bu akşam TRT Türkü'nün 17. yaşını kutluyoruz ama Şeyhimiz Esenkuş da TRT kurumuna gireli 17 yıl olmuş. Öyle değil mi Şeyhimiz abi?
1: Vallahi güzel bir tesadüf oldu Esra'm.
0: Evet.
1: Ben de 2009 yılında başlamıştım. Hı hı. İşte bu gece de 17. yılı. Yani aslında iki şeyi beraber yaşıyoruz, mutluluğu.
0: Ne güzel, ne mutlu.
1: Ben de TRT ailesinin bir parçası olmaktan onur diyorum, şeref diyorum.
0: Vallahi biz de seni dinlemekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ağzına, gönlüne, nefesine sağlık. Daha nice 17 yıllar inşallah nasip etsin inşallah. Allah sağlıkla.
1: Esra'm sen bugün türkü severlerimiz bilmiyorlar. Bugün rahatsızsın.
0: Biraz evet.
1: Ama meslek aşkı, görev sorumluluğu her zaman ağır bastığı için.
0: Evet, dinleyicilerimizin
1: bugün bizlerle berabersin. Bu işin üstesinden geleceğinden eminim. Her zamanki gibi.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ne okuyacaksın bize?
0: Evet, Kırşehir yöresinden güzel bir türkü Neşet Ertaş Usta'nın. Aşkın beni del eyledi, yaktı yaktı kül eyledi. El aleme kul eyledi, yar beni.
1: Esra Erek ikinci sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık kardeşim. Ya sen hasta olduğun halde böyle okuyorsan aman. Arkadaşlar sizlerin de ellerine sağlık, emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. Her zaman olduğu gibi.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Sazlarımız olmasa biz bu kadar güzel okuyamayız zaten.
1: Tabii canım.
2: Onlar en büyük destekçimiz.
1: En büyük gücümüz aynı zamanda.
2: Evet, gerçekten öyle. İyi ki varlar.
1: Bu akşam büyük bir üstad aramızda. Hüseyin Geçer abimiz. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Bensiz olmaz, iyi geldim.
1: Tabii canım. Allah eksikliğinizi vermesin.
2: Evet, sevgili Şems abicim. Senin okuyacağın güzel iki türküyle devam edelim programımıza.
1: Gelin Mesra.
2: Değil mi? Emrin Hiç boş olur. Bırakmayalım. Çok da güzel aynen. Türküler.
1: Kirpiğin kaşına değdiği zaman, ondan sonra da bugün dost yaralanmış iki türküyü birbirine bağlayalım.
2: Biz de keyifle dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: özellikle söyleniyor. Mekan içinde yaygın olması da işte doğudan batıya, kuzeyden güneye
1: Hiç
0: herkes,
1: fark
0: evet, hiç
1: etmez.
0: fark etmiyor. Sevda da aynı. Belki farklı ifade edilse bile bütün hissedilen duygular aynı, acı da aynı, sevda da aynı, neşe de aynı, değil mi?
1: Ya adı üzerinde halkın müziği.
0: Gerçekten öyle. Ne
1: Aynı.
0: güzel söyledin.
1: Aynı.
0: Evet. Peki devam edelim o zaman. Efendim ben de Malatya'ya doğru gideyim. Diyeyim ki çok da severim bu türküyü. Kanatlı kapının çifte sürgüsü, tel tel olmuş
1: Ne
0: saçlarının
1: güzel
0: örgüsü.
1: türküdür.
0: Arkasına da güzel bir deyiş bağlayacağız. Haydi.
1: Esra Erek İnci sizlerle, ben de eşlik etmeye çalışacağım.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Arkadaşlar sizlerin de eline sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Sesi veren Allah'tır. Nimeti veren Allah'tır. Ah bu ne güzel haldır diyelim.
2: Ne güzel ifade ettin. Teşekkür
1: Vallahi
2: ederim.
1: İçimden öyle geldi.
2: Teşekkür ederim Şehmiz abi, sağ olasın. Sen de bana eşlik ettin. Ağzına gönlüne
1: ne
2: sağlık.
1: Ne demek ne demek.
2: Vallahi bugün türkülerimiz tam 17. yıla aslında yakışan türküler. Hem dinamik hem de en sevilen türkülerden seçmişiz.
1: Aynen öyle hakikaten. Denk gelmiş ama güzel olmuş bence.
2: Evet. Çünkü bakıyorum şimdi senin okuyacağın iki güzel türkü de gerçekten çok sevilen türküler. Şimdiden böyle bir heveslendim dinlemek için.
1: Vallahi sen beni aldın götürdün. Halen oradan çıkamadım. Bir de üstüne türkü okumaya çalışacağım. Bakalım yolum nereden çıkacak onu bilmiyorum Esra. Şimdiden türkü severlerden özür diliyorum eğer bir kusurumuz olacaksa.
2: Estağfurullah. Biz şimdi gerçekten çok keyifle dinleyeceğiz. Şeyhimiz Esen Kuş'tan iki güzel türkü.
1: Aldılar elimden Ezo gelini diyelim. Arkasına da şöyle Şanlıurfa'ya bir gidelim. Kara köprü narlıktır diyelim.
2: Dinliyoruz.

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şehmuz Esenkuş. Çok kıymetli saz sanatçılarımıza eşlik ettiler.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Değil mi?
1: Hem de nasıl eşlik
0: ya,
1: ettiler.
0: Evet,
1: vallahi.
0: Gerçekten öyle. Sevgili üstadımız Hüseyin Geçer, Türkiye'nin en iyi nefesi saz sanatçısı gerçekten. Maşallah. Diğer sazlarımız, diğer saz sanatçılarımız da öyle. Hakikaten çok şanslıyız. Onlarla birlikte çalıştığımız
1: Hasan
0: için.
1: Hasan Baba'ya bu akşam hiç takılmadım böyle.
0: Evet, bugün takılmadın Şehmuz abi.
1: Evet, fazla üstüne gitmedim bugün. İyi misin?
2: Gayet iyiyim, teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
2: Siz de iyi ki varsınız.
1: Esra'm, nereye gidiyoruz?
0: Evet, şimdi önce bir Mardin'e gideceğiz. Ondan sonra da Karadeniz'e doğru gidelim. Biraz ters oldu ama.
1: Olsun canım, yurdumuzu.
0: Yurdumuzu dolaşalım istedim. Aynen. Açıkçası. Güzel olur, hareketleniriz.
1: Her yeri güzeldir, biri o kadar da özeldir.
0: Gerçekten öyle.
1: Aynen.
0: Haydi bakalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel iki güzel türkü, güzel bir performans aynı zamanda. İşte türkülerimizin en büyük özelliği. Bak bir Mardin'e gittin, oradan Karadeniz'e. Ne güzel oldu.
1: Değil mi? Evet. Karadeniz türkülerinde de o Karadeniz insanının gerçekten
0: sıcaklığı değil sıcaklığı, mi? Hemen hissediliyor.
1: O yaylaların güzelliği, aynen, Karadeniz'in coşkusu, hepsi çok güzel hissediliyor. Dedikten sonra şimdi Şemus abinin en sevmediği bölüme geldik.
0: Şimdi yine diyecek ki programımızın sonuna geldik.
1: Yani evet.
0: Esra, alıştım artık senin bu söylemine. Söyleyebilirsin canım.
1: Yani ben de artık üzülüyorum gerçekten. Seni üzmek istemiyorum.
0: Ama bugün senin adına seviniyorum, rahatsızsın ya. Fazla yorulmamak adına.
1: Ama gerçekten öyle güzel bir enerji aldım ki ben de iyileştim. Eyvallah. Umarım dinleyicilerimiz de radyoların başında bizlerin bu enerjisini hissetmişlerdir. Onlar da keyif almışlardır bu güzel programdan.
0: Aynen, yürekten inanıyorum. Hissediyorum da aynı
1: İnşallah
0: zamanda.
1: İnşallah efendim. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Esra Erekinci.
0: Ben Şeyh Musesen Kuş.
1: Ve orkestramızda. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda Hüseyin Geçer, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Daha Arkan kardeşimiz, tonmeister Levent Kent kardeşimiz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bu gece bizlere eşlik ettiler.
1: Evet,
0: emeklerine
1: efendim,
0: sağlık diyoruz.
1: Emeklerine sağlık. Bir saat boyunca sizinleydik. Bir başka Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın. Hoşça kalın.
0: Türkülerle kalın.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, hayırlı günler, mutlu sabahlar. İzmir'den Fatih Küçük Ertuğrul. Tüm TRT Türkü dinleyicilerine, güzel ülkemin güzel insanlarına ve biricik sevdiceğime Cevizin Yaprağı Dal Arasındayı dinletirseniz çok memnun olurum. İyi çalışmalar dilerim.